0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, uzun bir aradan sonra tekrar yine de birlikteyiz. Sizlere esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı ve en güzel Gerçeğin Sesi Radyosu'ndasınız. Hristiyan Radyosu'ndasınız. Radyo Manata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Manata İnternet Radyosu'nda sizinle birlikte olacağız. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartışacağız da bugün ben çok mu heyecanlıyım Daniel? Çünkü stüdyodaki konumuz çok beni teşvik etti. Herhalde ondan dolayı çok heyecanlıyım. Ben hemen konuya gireyim. Bugün bize kime getirdin? Stüdyomuza kim?

0: Kimi davet ettin? Söyle bakalım.
1: Evet, bugün sevgili Alper kardeşimiz bizimle birlikte İstanbul Dirisu Kilisesi'nden, oradaki ihtiyarlardan, diyakonlardan değerli kardeşim Alper burada. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel ve Sedat. Çok heyecanlıyım sizlerle olduğum için.
0: Wow. Bugün o enerjiyi, o ses tonundaki enerjiyi Alper'in fark ediyorum. Dirisu Kilisesi'nden bir ihtiyarın bu kadar enerjik olması beni daha da çok teşvik ediyor. Tekrar hoş geldin Alper.
2: Çok teşekkürler Sedat'cığım.
1: Evet, bugün Sedat da çok heyecanlı ama konuşacağımız konu da çok güzel, çok heyecanlı bir konu var. Herhalde birçok dinleyicimiz bizi heyecanla dinleyeceklerdir. Ama başlamadan önce size her zamanki gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi bizlere hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Evet. Hem de yayınlarımızı bu arada tabii biliyorsunuz Sedat, YouTube üzerinden de bizi dinleyebiliyor sevgili dinleyicilerimiz. YouTube üzerinden de bizi takip edebilirler.
0: Hem de güzel haberi ver. Canlı yayındayız artık. YouTube'da harika bir canlı yayınımız var. Dünyanın her yerinden, internet radyosundan bizleri dinleyebiliyorlar. Alper, sen dinliyor musun bizi arada bir?
2: Dinlemeye başladım da Sedat'cığım. Evet.
0: Bugün sen de heyecanlısın, isimler karışıyor. Çok güzel. Bugün bir de sıcak bir konu bulduk. Gerçekten Daniel'le sana soracağız. Cevap almaya çalışacağız. Belki bazı soruların cevaplarını bilmiyoruz ama birlikte hem Tanrı sözüne bakacağız hem de derin derin konuşacağız bu meseleyi. Daniel, bugün konumuz ne?
1: Evet, bugün ateizm üzerinde konuşacağız. Ateizm, deizm üzerinde konuşacağız. Çünkü son zamanlarda günümüzde de bu konu oldukça ilgi çekici. Ve bunu biz okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Yani dünyada da ateistler epey artmakta. Özellikle ülkemizde de ateist sayısı çok fazla ilerliyor her geçen gün. Daha doğrusu deist olanlar da var. Sedat, bir aşağı yukarı bir araştırma yaptın mı? Ne kadar dünya üzerinde ya da Türkiye'de ateist ya da deistler ne kadar?
0: Yani şu anda gerçekten inançsızlık çok arttı. İnsana bir arayışa geçti. Bir umutsuzluk var ve insanlar artık kesinlikle bunların savaşını veriyor kendi içerisinde. Özellikle gençlerde bu daha çok fazla var. Ve iyi değil, yani iyi gitmiyor. Ama ben çok eski bir istatistiğe baktım. Ankete göre dünya %16'sı inançlı olmayan, agnostik, %7'si, ama bu son zamanlarda artmış olabilir, ona çıkmış olabilir, ateist. Ve Avrupa Birliği'nin yurttaşları %72 Hristiyan ve %2'si Müslüman olarak görüyoruz. Ve Türkiye'de ateist sayısına baktığımızda aslında bir Fransız şirketi işi gücü yok, bununla uğraşmış, neden yapmış bilmiyorum ama 22 ülkeden 17.180 katılımcı ile görüşülen bir ankette Türkiye'deki katılımcıların %7'si ateist çıkmış, %3'ü ise agnostik çıkmış. Bu 2015'teki Fransızların yapmış olduğu bir istatistik, herhalde kendi şirketleriyle ilgili yaptılar bunu. Çok üzücü. Şimdi daha çok arttı, programlardan bunu anlıyoruz. Ama konumuza hemen dönelim. Konumuza, ilk sorumuzu soralım ve Alper'le programımıza başlayalım Daniel.
1: Evet Alper, sana ateizm nedir, neye inanırlar ya da neye inanmazlar bunu soracağım. Ama önce teist demek biliyorsunuz Grekçe tanrı anlamına geliyor. Theos'tan geliyor. Aynı zamanda tabii bu Theos'un ya da teistin önüne bir A takısı koyduğumuz zaman ateist, yani tanrıya inanmayan ya da tanrısız anlamına gelen bir ifade ortaya çıkıyor. Alper'cim, yani dünyada da dediğimiz gibi birçok ateistler var. Sence ateistlerin düşüncesi nedir? Neden Tanrı'ya inanmıyorlar? Tanrı'ya inanmamaktaki arkasında iddia ettikleri düşünceler nelerdir?
2: Evet Daniel'cim, teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Sedat kardeşimle birlikte aranızda olmak benim için çok büyük bir sevinç. Ateizm konusu gerçekten aslında ürkütücü bir konu Daniel. Özellikle biz Tanrı'ya iman eden insanlar için. Bir zamanlar bizler de aslında bu fikirlerle hep mücadele ettik. Yani ben de kendimi düşündüğüm zaman Rab İsa Mesih'i tanımadan, onun yüceliğini görmeden önce ben de her zaman için bir Tanrı var mı yok mu diye düşünen bir kişiydim. Yani çünkü Tanrı'nın varlığını gerçekten deneyim etmek çok zor. Yaşadığımız gündelik olaylar içerisinde, bu üç boyutlu dünyada bilimsel kaidelerin olduğu, işte ne bileyim doğa olaylarının belirli olduğu bir ortamda doğaüstü şeyler görmediğimizde, insanların öldüğünü, insanın acı çektiğini fark ettiğimiz zaman Tanrı'nın olmadığını düşünmek çok kolay. Doğal bir eğilim olarak geliyor aslında. Aslında Tanrı'nın var olduğu özellikle kutsal kitaba baktığımızda çok nettir. Yani kutsal kitap hiçbir zaman Tanrı'nın yokluğunu tartışmaz. Yani evet. Kutsal kitap yaratılıştan itibaren başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye başlar. Asla ama asla Tanrı'nın varlığını bir problem haline getirmez. Çünkü kutsal kitap biliyoruz ki Tanrı'nın sözüdür. Hı-hı. Tanrı'nın kendisiyle ilgili verdiği bir sözdür. Üstelik Tanrı'nın sözünde özellikle mesela Mezmurlar 53'te diyor ki birinci ayette akılsız içinden Tanrı yok der. Yani Tanrı yok diyen yani ateos diyen kişi ateist kişi aslında Tanrı'nın gözünde akılsızdır. Yani dünya gözünde çok akıllı insanlar olabilirler. Eğitimli bilim adamları vardır. Bunlar kendilerini gerçekten ateist olarak tanımlıyorlar. Hatta ateist olmaktan gurur duyuyorlar. Bir Tanrı'yı reddetmiş olmak onlara entelektüel bir zevk veriyor. Çünkü neden? Kendi hayatlarının kontrolünün kendilerinde olduğu düşüncesi insana bir sahte de olsa bir tatmin hissi vermekte. Fakat bu insanlar için Tanrı'nın sözü akılsız diye görmektedir. Niye akılsız diye görmektedir diye düşündüğümde aslında Daniel baktığın zaman mesela bir soru sormak istiyorum. Siz mutlaka biliyorsunuz çok güzel tablolar vardır değil mi? Sanat eserleri vardır.
1: Evet.
2: Örneğin Mona Lisa değil mi? Mesela Leonardo da Vinci'nin harika bir tablosu. İşte ne bileyim Van Gogh diye bir ressam var. Edgar Degas diye bir ressam var. Ya da edebiyat eserleri var değil mi? Farklı farklı kültürlerde kitaplar, romanlar var. Şimdi siz bunlara baktığınızda ya da bunları incelediğinizde diyebilir miyiz ki bunlar kendiliğinden var oldu? Yani bunu demek aslında ne kadar büyük bir saçmalık değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Yani hani aslında Tanrı'nın akılsızdır derken kastettiği şey bu. Çünkü ortada bir yaratılış var. Ortada bir düzen var. Ortada bir kaide var. Bir devran var. O devran belli bir kurallar bütünü içerisinde dönüyor. Yani müthiş bir düzen var. Kaos yok. Hı hı. Şimdi siz bütün bunları gördükten sonra bunların bir teostan bağımsız, bir tanrıdan bağımsız oluverdiğini düşündüğünüzde maalesef dünyada bunu entelektüelizm olarak görüyorlar. Hı hı. Sanki bir takım şans faktörleriyle bütün bu devran kendiliğinden amaçsız bir şekilde oluşmuş. Halbuki bu gerçekten akılsızlık. Nasıl ki bir kutu boyayı siz karıştırıp da duvara attığınızda Mona Lisa çıkmıyorsa meydana.
1: Hı hı.
2: Yani değil mi? Bu ne kadar büyük bir saçmalık. Şimdi ben evet. Mona Lisa'ya bakacağım ve diyeceğim şunu hayal edin. Ya bu boyalar ne güzel atılmış da böyle kendi kendine Mona Lisa çıkmış. Ya derler ki sen deli misin arkadaş? Yani sen anlamıyor musun? Bir ressam görmüş, bakmış, incelemiş, deneyim etmiş, renkleri karıştırmış, tonları ayarlamış, birine işte bakarak müthiş bir portre çizmiş, arkada nehirler yapmış, vadiler yapmış. Yani bunun bir sanatçının eseri olduğunu sen anlamaz mısın diye bir sormaları haklarıdır. Şimdi ben de bunu ateistlere sormak istiyorum. Yani çoğu zaman ateist arkadaşlarla konuştuğumda yani değerli arkadaşım gerçekten bütün bu evrenin şans eseri olduğuna sen nasıl inanabiliyorsun? Gerçekten Tanrı çünkü genel vahiy ve özel vahiy diye kavramlarla bize konuşuyor. Genel vahiy dediğimizde aslında doğa aracılığıyla bize konuşmasıdır. Yani biz doğaya baktığımızda denizlere, göllere, dağlara, değil mi? Ovalara, güzelliklere baktığımızda içimizde düşündüğümüz ilk şey ne oluyor? Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel yaratılmış. Aslında ilk ses bize bunu söylüyor. Yani ne kadar güzel bir kainatta yaşıyoruz. Hı-hı. Aslında bu ilk ses bize Tanrı'yı işaret ediyor. Vicdanımız Tanrı'ya tanıklık ediyor. Bir yaratıcının olduğunu biz vicdanımızda doğaya bakarak algılayabiliyoruz. Ve bu bir genel vahidir işte. Hı-hı. Yani o nedenle genel vahiden sonra Tanrı'nın var olduğunu anladıktan sonra özel vahiyle onun sözüne kutsal kitaba baktığımızda onun kim olduğunu anlıyoruz. Yani ateizmi kısacası ilk bir başlangıç olarak söylemem gerekirse kutsal kitap akılsızlık olarak niteliyor. Fakat günümüz dünyasında özellikle bilim çevrelerinde ateizm maalesef sanki bir akıllılık, diğer sıradan insanların üzerinde bir entelektüel, bir üstünlük sanki payesi gibi
3: tanıtılmaktadır maalesef.
1: Yani senin verdiğin örneği şunu da verebiliriz. Örneğin bir saati düşünün. Saatin içinde birçok işte akrebiydi, yelkovanıydı, oradaki birçok parçacıklarıydı. Yani bunların hepsinin kendi başına gelip de saati oluşturmaları, o saatin bütün parçalarının bir araya gelmesi çok zor bir şey, olmayacak bir şey zaten.
3: Kör saatçi örneği zaten.
1: Değil mi? Verilir. Yani sonuçta bu bir şekilde bir araya getiren birileri olmalı. Tabii ki herhalde ateist olanlar bu evrenin bu kadar düzenli bir şekilde işlediğine karşı gelebilirler ya da farklı teoriler ortaya sürebilirler, ama görünen o ki dediğin gibi gerçekten dünyada bir düzen var. Dünyanın, evrenin bir düzeni var. Bir şekilde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, yani yüzyıllardır bu böyle devam etmektedir. Dolayısıyla bunun arkasında bir gücün olması kesinlikle gereklidir diye ben de açıkçası düşünüyorum.
0: Şimdi ben bir şey çok merak ettim. Ya sonuçta biz kilisede hizmet eden insanlarız. Yani sizler iki önder, iki pastör, iki kilise ihtiyar olarak kilisenize çok kişiler geliyor. Ya gençler genelde her hafta gelen gençlerin bazıları şöyle oluyor. Geliyor, ben bir zamanlar işte Yahudiydim, bir zamanlar Hristiyandım, bir zamanlar Müslümandım. Ama artık hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü ben ateistim ya da deistim. Deist konusunu birazdan konuşacağız ama bir gencin bunu söyleyebilmesi için muhakkak onu etkileyen bir şey olmalı. Bir travma olmalı ya da bir baskı olmalı, daha başka bir şey olmalı. Aklınıza ne geliyor yani bununla ilgili? Alper, sen ne düşünüyorsun? Çok paylaşıyorsun Tanrı sözünü ya da Daniel, aklına geliyorsa bir şey sen de söyleyebilirsin ama biraz bu konuyu açabilir miyiz? Genç olmayabilir, bu yaşlı biri de olabilir veya ergen veya 12-13 yaşındaki bir genç çocuk da olabilir. Bunu çok görüyoruz ve şu anda Türkiye'de bu çok arttı.
1: Yani şeyi bence söyleyeyim, sonra sözü sana bırakayım Alper. Dinle bilim arasında bir çelişki olduğunu düşünen, tabii din deyince bunu da konuşmak gerekiyor, din deyince ne anlıyoruz diye. Ama belki kitaplar konusunda, yani kutsal kitapla bilim arasında bir çelişki olduğunu düşünen insanlar olabiliyor. Bu da yorumlardan kaynaklanıyor. Çünkü Tanrı'nın sözüyle bilim kesinlikle çelişmez ama biz maalesef farklı şekillerde bunu yorumlayabiliyoruz. Ve yanlış yorumladığımız zaman biz de gerçekten ateist olabiliriz. Belki farklı şekillerde düşünebiliriz, deist olabiliriz. O yüzden kutsal kitabı çok iyi yorumlamayı bilmemiz, anlamamız, bu konularda dersler, eğitimler almamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani din ve bilim arasında bazı çelişkiler insanları gördükleri zaman kendi kafalarına göre ya da işte yaratan, evreni yaratan Tanrı'nın dünyada olan bu kadar ahlaksızlıklar, adaletsizlikler, haksızlıklar, bunları gördükleri zaman hani yaratan Tanrı niye müdahale etmiyor, nerede bu Tanrı diye sordukları zamanda da tabii ki dinsizliğe ya da ateistliğe, deistliğe doğru yöneldiklerini düşünebiliriz.
0: Evet, Daniel'in yorumu böyleydi. İşte burada da ben araya girmek istiyorum. Size bunu sormak istiyorum. Bizim de çocuklarımız var ama şimdi birazdan ara vereceğiz. İsterseniz arada da bunu konuşalım. Size genel bir soru sormak istiyorum. Çocuklarımız olduğu için ve başkalarının da çocukları olduğu için. Tabii ki ateizm ve deizm bir ayrı bir inanç. Onların da inandığı bir şey var. Saygı duyuyorum buna. Fakat onları buna itip Tanrı'dan uzaklaştıran ve Tanrı'ya karşı ön yargılı tutan şey nedir? Çocuklarımız ileride üniversite okuyacaklar, belki yakın zamanda da böyle olacaklar. Ben tabii ki Rabbin çocuklarımızı, İsa Mesih'in çocuklarımızı korumasını yürekten diliyorum. Araya girmeden önce size bunu sormak istiyorum. Alper, senle başlayacağım birazdan. Neden böyle oluyorlar, neden bu yola doğru gidiyorlar? Daniel birkaç tane düşüncesini söyledi. Biraz daha derin konuşursak biz hangi önlemleri almalıyız? İstersen birkaç cümle söyle, sonra ben araya giderim. Arada ne konuşacağımızı da karar vermiş oluruz.
3: Yani Daniel'in yaptığı tespitler çok doğru. Özellikle bizim de kiliseye gelen gençlerle konuştuğumuzda gençler arasındaki etkin bazı düşünceler var. Özellikle kötülük sorunu. Yani bir Tanrı varsa neden bu kadar kötülüğe müsaade ediyor? Bu birinci bir önemli nedenlerden biri. İkincisi de modern bilimin gelişmesiyle birlikte sanki insanların kafasında artık Tanrı'ya bir ihtiyaç kalmadığı gibi bir yanılsama ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ama daha sonra, aradan sonra devam edebilirim.
1: Evet sevgili dinleyiciler, çok çabuk aktı bu zaman. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gerçek müziğin adresi.
4: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Maranata dinleyicilerimiz. Hayat et neydi?
5: Radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler.
4: Evet, buradan özel sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa. Evet, güzel bir soru sormuştuk. Sorduğumuz soru neydi? Hadi bakalım etkin dinleme yapalım. Bakalım birbirimizi gerçekten dinliyor muyuz? Alper, arada ne sormuştum ben size?
6: Sorduğun soru şuydu Sedat'cığım. Biz çocuklarımızı aslında temelde nasıl koruyabiliriz ve bu gençler neden ateizme yöneliyorlar? Bizim bunları bu yoldan ayırmamız için yapabileceklerimiz nelerdir? Evet, bu konuya ben o zaman bu soruya devam edebilirim isterseniz. Tabii ki biz imanlılar olarak dünyadan ayrı bir konumdayız. Yani Rab bizi ne diyor? Dünyadan çıkıp ayrılmamızı istiyor. Zaten Hristiyan demek aslında dünyadan çağrılmış olan demektir, değil mi? Kiliseyi biz bu şekilde tanımlıyoruz. Dünyadan dışarıya çağrılmış olanlar. O nedenle bizler artık dünyanın gibi düşünen insanlar değiliz. Dünya gerçekten Tanrı'nın yönetiminde yaşamadığı için, günahları içinde kaldığı için bu günah onların düşüncelerini etkilemekte. Yani biz bunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Yani bir yerde günah işliyorsa, bir zihinde günah egemenlik sürüyorsa o zaten o zihin Tanrı'yı yüceltemez. Yani o yürekte Tanrı yaşamadığı için doğal olarak tanrısızlık ya da Tanrı tanımamak çok normal gelir. Ama bizler için bu böyle değil. Biz Tanrı'nın varlığını onun ruhuyla, sözüyle biliyoruz. Ondan öğreniyoruz. Ve bizim yapmamız gerekenler de çocuklarımızı aynı şekilde Tanrı'nın sözüne yönlendirmek olmalıdır. Çünkü insanı özgür kılan tek şey Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözüne iman ettiğimizde düşüncelerimiz yenilenir ve biz bu ateizm belasından, ki yani bu 21. yüzyılın bir vebası olarak ben görüyorum ateizmi, ruhsal bir veba olarak gençleri zehirlediğini düşünüyorum. Bundan tek çözüm Tanrı'nın sözünü iyi bilmekten geçiyor.
5: Aslında senin dediğin gibi tabii ki düşündüğümüz zaman ateist olan kişilerin haklı olarak kendilerine göre savunduğu, düşündüğü, mantıklı kendilerine göre gerekçeleri vardır. Ancak dediğin gibi kutsal kitapta da bize haklı olarak bizim de savunduğumuz gerçeklerden bahsediyor. Dediğin gibi bir ayet okumak istiyorum. Örneğin 1. Yuhanna 1. bölümde diyor ki yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz diye yazıyor. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz diyor Yuhanna'da. O zaman şunu diyebiliriz ki evet, biz bir Tanrı'ya inanıyoruz. Tanrı kendisini İsa Mesih aracılığıyla bize gösterdi, bize tanıttı. Onun oğlu olan İsa Mesih bu dünyaya gelerek kendi varlığını aslında bize göstermiş oldu. Ve öğrenciler, yani Yuhanna'da bunu söylüyorlar. Biz bunu yaşadık. Gözlerimizle gördük, seyrettik, elimizle dokunduk. Yani bu tamamen kanıtlanmış olan, dünyaya gelmiş olan Tanrı'nın İsa Mesih'te kendisini gösterdiği bu varlığı biz görmüş, yaşamış ve aynı zamanda hayatlarımızda görmüş oluyoruz, hissetmiş oluyoruz. Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın yaşamlarımızda nasıl işlediğini, bizleri nasıl değiştirdiğini, bizlerin hayatında neler yaptığını ve onun mucizelerini biz görmüş oluyoruz. O yüzden de gerçekten Tanrı'ya inanıyoruz.
4: Evet, o zaman programımıza en heyecanlı yerden devam ediyoruz şimdi. Ben sana bir şey sormak istiyorum Alper'cim. Buyur şu içeri. An karşımda gülüyorsun çünkü herhalde beni sevdiğin için bu gülüş evet oradan de. Geliyor. Ya şimdi hakikaten benim kafam çok karışıyor. Yani bu kadar harikalar var, bu kadar güzellikler var. İnsanlar bu güzellikleri, doğayı, yapılanları ve sen boya örneğini verdin, tablo örneğini verdin. Her şey kendi kendine oluşmaz, bir yaratıcı vardır dedin. Ama gel gelelim ki insanlar buna inanmakta zorluk çekiyor ve bunu yani bir profesör yapıyor. Yani hayranlıkla dinlediğimiz profesörün ateist olduğunu, deist olduğunu duyuyoruz. Veya çok ünlü bir sanatçı veya çok örnek aldığımız biri. Biraz daha ekstrem örnek veriyorum. Nasıl bir etki ki bu? Bu insanlar bu şekilde inanıyor. Yani umutsuzluk var inançta mı demek anlamına geliyor bu. Yani ben inanırsam ne işime yarayacak bu arkadaş? Yani ben Allah'a inandım, Tanrı'ya inandım, işte Yeşua'ya inandım. Yani inanmak istemiyorum. Ben hayatım zaten, ben kendi hayatımı kururum. Kendi umudumu kendim yaratırım. Benim hayatım böyle. İnanca da ihtiyacım yok, Tanrı'ya da ihtiyacım yok. Bu şekilde mi düşünüyor bu insanlar yoksa başka şeyler mi?
6: Evet, bu da çok önemli bir faktör Sedat dediğin gibi. Ya özellikle ben düşündüğümde hesap vermek zorunda olmamak. Yani insanlar bundan kaçıyorlar. Çünkü bir Tanrı'nın varlığını kabul etmek ahlaki olarak bir sorumluluk gerektiriyor. Yani vicdanlarında duydukları bazı acılar, bazı azaplar, günahın getirdiği aslında doğal olarak herkeste bir vicdan olduğunu biliyoruz. Ve vicdan da aslında genel vahyin bir parçasıdır. Hani başlangıçta demiştim, genel vahiy doğada vardır. Baktığımızda Tanrı'nın varlığını algılayabiliyoruz doğaya. Ama aynı zamanda bizim yüreklerimizde vicdan denen bir olgu var. Bu vicdan bizi her zaman doğru olana yönlendirmek üzere kırık da olsa, bozuk da olsa bir pusula görevi görmektedir. Ve günah işleyen ya da kötülük yapan bir kişi gerçekten vicdanında bir sıkıntı çeker. Bazen bir azap duyar. Yaptığından dolayı pişmanlık duyar, değil mi? Bunlar herkes için geçerlidir. Bu kişinin imanlı, imansız, dindar, ateist olması fark etmez. Herkes vicdan sahibidir. Ama Tanrı'nın var olduğunu kabul ettiğimizde o zaman bir gün bir Tanrı tarafından yargılanacağımız sonucu da doğal olarak gelmekte. Sanırım insanlar bir yüce varlığa hesap vermek istemedikleri için Tanrı'yı yok saymakta çok aceleci davranıyorlar diye düşünüyorum. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Yaklaşık 300-400 yıl önceye gittiğimizde aslında ateizmin çok çok daha düşük seviyelerde olduğunu görebiliriz. Yani ateizm daha çok modern bilimin ilk çıkışıyla birlikte ortaya çıkmış. Yani Darwinizmin yükselmesi. Evet. Hani Darwin'in meşhur bir kitabı vardır, Türlerin Kökeni. Ve onunla birlikte evrim inanışının ortaya çıkmasıyla birlikte sanki doğal seleksiyon yoluyla bütün varlıkların daha düşük primatlardan daha yüksek seviyelere doğru adım adım evrildiğini söyleyen bir inanç çok moda haline geldi. Özellikle 17. 18. yüzyıllardan itibaren o dönem sanayi devriminde özellikle batıda yükselişe geçmişti. Artık yavaş yavaş din ikincil sınıfa, ikincil bir öneme kavuşmuştu. Aileler içerisinde bilgi, bilim, sanayi daha yüksek standartla yaşamak gibi kavramlar artık Tanrı'nın önüne yavaş yavaş geçmeye başladı. Yoksa ben gerçekten ateizmin son 300-400 yılın meselesi olduğunu ama ondan önceki çağlarda yaşamış insanların gerçek Tanrı'ya olmasa bile hani sahte ilahlara kulluk ettiğini, değil mi? Biz biliyoruz, geçmiş kavimlere baktığımızda işte arkeolojik kazılarda görüyoruz. Putlar bulunuyor, farklı farklı nesneler bulunuyor. Anlıyoruz ki insanlar o dönemlerde de bir şeylere tapınma ihtiyacı hissetmişler. Yani o dönemlerde ateist olduğunu söyleyen insan bence çok çok çok azdı. Gerçek Tanrı'ya tabii ki inananlar yoktu o zaman da. Ama en azından bir ruhsal varlığa, kendilerinden üstün olan bir güce inanma ihtiyacı eski çağlardan beri vardı. Ama ne zaman ki biz bu işte bu özellikle sanayi devrimi ve modern bilimin gelişme dönemine geldik, bilimin popülaritesiyle birlikte sanki bilim Tanrı'nın yerini alırmış gibi bir düşünce peydahlanıyor insanların kafasında. Yani bir de şu da var, sanki biz Tanrı'yı bilemediğimiz şeylerin bir açıklaması olarak yaratmışız gibi düşünüyorlar. Ya da işte bizim korkularımız var. Bu korkularımızla biz kendimiz başa çıkamıyoruz. Bu yüzden bu korkularımızı Tanrı'ya havale ederek kaçıyormuşuz gibi. Yani günümüzde ateistler imanları aslında biraz küçümseyerek bakıyorlar. Siz bu hayatın gerçekleriyle mücadele edemiyorsunuz, yeterince cesur olamıyorsunuz. O nedenle bir tanrı kavramının arkasına sığınmışsınız. Bütün sorunlarınızı bu tanrı çözsün gibi bir yanılsama içerisinde kalıyorlar. Ve bizim aslında mücadele etmemiz gereken fikirler bunlar.
5: Evet, dediğin gibi Alper, aslında çok ilginç. Neden eski çağlardaki insanlar da, yani çoğu herhalde, bir şeye inanma ihtiyacı duymuşlar. Dediğin gibi işte güneşe, aya, yıldızlara, birçok şeye, birçok tanrılara, kendi yarattıkları putlara da tapılmışlar ve bunlara da bir, yani bir inanma, başka kendilerinden daha güçlü olan bir şeye inanma güdüsü var. Aslında biz bunu şöyle açıklıyoruz. Yani kutsal kitaba da Barak baktığımız zaman tanrı insanın içinde, yani bunu çok Hristiyan babaları, kilise babaları da söylüyorlar. Tanrı insanın içinde bir boşluk yarattı. Bu boşluk aslında ancak Tanrı'yla dolabilir. Dolayısıyla Tanrı olmadan yüreklerindeki bu boşluk çok fazla dolamayacaktır. Ama dediğin gibi daha sonraki yüzyıllarda bilim ve inanç, iman daha doğrusu, sanki birbirinden tamamen ayrı bir şeymiş gibi düşünülmüş bir şekilde. Tabii ki bilim iyidir ve bilimin kullanılması gerekiyor ama bilim ve iman birbirinden tamamen farklı şeyler olarak görülse bile düşman değildirler. Bunu belki söylememiz gerekiyor. Sanki bilimsel düşünen kişi imana sahip olamaz. Direkt olarak muhtemelen ateist olur, agnostik olur ya da deist olur gibi düşünülüyor. Evet. Ama birçok aslında tanrı ateist olan insanların da dediğin gibi doğaya baktıkları zaman, dünyadaki düzene baktıkları zaman bir şekilde Tanrı'ya geri döndüklerini, Tanrı'nın varlığını anladıklarını da söyleyebiliyoruz.
4: Bir de enteresan bir şey, bu ateizmle ilgili birazcık araştırma yaptım ve ne zaman başladığı konusunda antik Yunan'daki ateizm, yani antik Yunan'daki ateizm herhalde biraz daha farklıydı. Bilmiyorum, aynı temel öğeleri derinlemesine incelemek lazım. Sokrates düşünce temellerini atmış olsa da aslında milattan 5. yüzyılda, yani İsa'dan önce başlıyor bu olay, doğru anladıysam. Diagoras, yani mistizm ve onunla beraber getirdiği, çok güçlü bir şekilde irdelediği bilinen bir şeymiş bu ateistlik. O zaman dönemden başlayan. O zaman demek ki Roma döneminde bu çok popüler bir inançtı, doğru mu? Yani Romalılar herhalde ateist çok vardı ve tanrılara inanıyorlardı ama bilinmeyen tanrıya diye bir yer vardı, hatırlar mısın? Paulus'un Elçinin İşleri kitabında. Onu da oradan bir bağlantı yapabilir miyiz?
6: Yani aslında ben ateist denildiği zaman Sedat, hiçbir tanrıya inanmayan olarak anlıyorum. Sadece kutsal kitabın gerçek tanrısına değil, evet, hiçbir ruhsal güce, hiçbir ruhsal yüce varlığa, yani parantez içinde söylüyorum, inanmayan demektir. Yani ben eski Atinalılara ya da Romalılara baktığımda onların dahi çok çoğunluğunda vardı, bir tanrı inancı olduğunu düşünüyorum. Yani politeist diyebiliriz, evet, aslında. Onlar ateist politeist değildi ama, evet, politeisti, çok tanrıcıydı. Yani o nedenle ateizm benim bildiğim kadarıyla, tabii sen araştırmışsın ama, çok antik çağlarda var olması çok güçlü bir öğreti olduğunu düşünmüyorum.
4: Anladım. O zaman programımızın sonuna yaklaşıyoruz da buradan bizi dinleyen, inanç konusunda sorgulayan ve hala Tanrı inancı konusunda kafasının karıştığını düşünen ve ne yapacağını bilmeyen, İsa Mesih'i belki tanımak isteyen ya da İsa Mesih'in ateizmle ilgili düşüncesi ne olurdu, bana nasıl destek olurdu diye, yani buradan Radyo Manata dinleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey olsaydı ne söylemek isterdin?
5: Evet, ben şunu söyleyebilirim. Bizim inandığımız Tanrı gerçekten kendini gösteren, kendisini tanıtmak isteyen bir Tanrı'dır. Yaşayan ve diri olan bir Tanrı'dır. Bunu birçok programlarımızda söylemiştik. O yüzden tabii ki Tanrı var ve Tanrı'nın sözü var, kutsal kitap var. Eğer bir kişi bütün yüreğiyle, bütün samimiyetiyle, bütün içtenliğiyle, eğer bir Tanrı var mı yok mu diye Tanrı'ya giderse ve ona sorarsa, derse ki Tanrım sen var mısın? Sen yaşıyor musun? Sen kendini bana göstert. Seni tanımak istiyorum eğer varsan diye dua ettiği zaman, ben bir şekilde Tanrı'nın ona yanıt vereceğini, bir şekilde ona konuşacağını düşünüyorum. Tabii ki bununla beraber kutsal kitabı da okuması lazım. Çünkü gerçek yaşayan Tanrı'nın orada olduğunu görüyoruz. Sözlerinin orada olduğunu görüyoruz. O yüzden Tanrı'ya sorsun. Tanrım sen var mısın? Yaşıyor musun? Gerçek misin? Ve Tanrı ona kesinlikle cevap verecektir.
4: Ve bunu da söylemek lazım tabii ki, İsa özellikle bizim günahlarımızın cezasını ödemek için çarmıhta öldü ve bizim hak ettiğimiz cezayı kendi üzerine alarak bizim yerimize öldü. Onun ölümden dirilmesi, İsa'nın ölümünden dirilmesi günahlarımızın bedelini ödemek için yeterli olduğunu bizlere kanıtladı. O zaman sen ne düşünüyorsun son olarak, ne tavsiye ediyorsun bizi dinleyen Radyo Maranata dinleyicilerine?
6: Evet, değerli dinleyicilerimize ben de Tanrı'nın sözünden bir hatırlatma yaparak aslında teşvik etmek istiyorum. Tanrı diyor ki bir yerde, halkın bilgisizlik yüzünden mahvoldu. Yani bilgisizlik olduğu zaman, Tanrı bilgisi olmadığı zaman biz kayboluyoruz gerçekten. Ve şu var, mesela özellikle soruyorlar, kötülük varsa bu dünyada Tanrı nerede? Neden Tanrı bir şey yapmıyor? Bu aslında ilahiyat görüşümüzün yanlışlığı ile ilgili bir şey. Yani biz sadece kötülük var diye Tanrı'yı reddediyorsak bu hatalı bir görüş olur. Biz öncelikle Tanrı'nın bize verdiği kutsal kitaba bakmalıyız. Bir Tanrı varsa ki vardır, o bize konuşmuştur. Konuşmasını kutsal kitap aracılığıyla yapmıştır. 1500 yıldan uzun bir süre boyunca 40 ayrı peygambere indirilerek yazılmış olan mükemmel ve kusursuz bir uyum içerisinde olan kutsal kitap Tanrı'nın varlığının aslında birincil kanıtıdır. Ya özellikle İsrail tarihine de baktığımızda İsrail'in nasıl bir ulus olarak var olduğu, nasıl Mısır'dan çıktığı ve gerçekten şunu da şimdi hatırladım Sedat, bunu da söylemek istiyorum.
4: Evet.
6: Özellikle geçmişte olan bir olay, sanırım bir Rus çarı bir rahibi çağırmış ve de ona şöyle bir soru sormuş. Tanrı'nın var olduğunu bana nasıl ispatlayabilirsin? Ve bu rahip düşündükten sonra şöyle demiş. Sayın çarım, İsrail tarihine bakmanızı öneririm. Yani İsrail'in gerçekten tarihte çok özel bir yeri var. Ve gerçekten İsrail yüzyıllar boyunca Tanrı'nın eli altında var olmuş bir halktır. Günümüze kadar varlığını korumuştur. O dönemdeki Asurlular, Babililer gibi onların çağdaşları tarihin sayfalarına karışmasına rağmen İsrail günümüze kadar bir halk olarak korunmuştur. Halen daha katışıksız bir şekilde ülkelerinde yaşamaktadırlar. Başlarına gelen onca sürgün, onca felakete rağmen yani gerçekten burada doğaüstü bir iş var. Tanrı'nın tarihte mutlaka çalıştığını biz aslında yürekten, yüreğimizi açarak, içtenlikle incelediğimizde görebiliriz. O yüzden ben dinleyicilerimize mutlaka kutsal kitap edinin, kutsal kitap okuyun, kutsal kitabın sayfalarında aradığınız Tanrı'yı bulacaksınız demek istiyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum sevgili Alper. Evet, programımızın sonuna geldik. 30 dakikanın çabuk geçmiş, önemli bir konuydu. Birinci bölümü bitirdik aslında ateizmle ilgili. Diğer ikinci bölümde deizmi konuşacağız. Nedir? Bugün ateizmin ne olduğunu ve nasıl başladığını, bizlere olan etkisini ve bizlere olan zararlarını, Türkiye'ye olan zararlarını, dünyaya olan zararlarını, inanç açısından, tanrısal açıdan bize getirdikleri ve vermedikleri bu konularda birazcık anlamaya çalıştık. 30 dakikaya bu kadar sığdırdık sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programda, Radyo Maranata programında buluşmak üzere. Lütfen sorularınız için
5: hayat@radyomaranata.com'a yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.
4: Esenlikle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: İncil, Matta 26. Bölüm.
1: İsa'yı öldürme tasarısı. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, iki gün sonra fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri, Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı. İsa Betanya'da. İsa Betanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler. "Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi." Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine, "Kadını neden üzüyorsunuz?" dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağ beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak." Yahuda'nın ihaneti. O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariyot olanı, başkâhinlere giderek, "Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek, "Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular.

İsa onlara, kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin, öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken, size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker, ya Rab, beni demek istemedin ya, diye sormaya başladılar. O da, bana ihanet edecek olan dedi, elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu, kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, Rabbi, yoksa beni mi demek istedin diye sordu. İsa ona, söylediğin gibidir karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine, bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım. Sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona, herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin. Petrus, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Getsemani bahçesinde. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine, ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus da Zebedi'nin 2 oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte 1 saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa 2. kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle 3. kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?'' dedi. ''İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.'' İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş, kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, ''Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın.'' diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip, ''Selam Rabbi.'' diyerek onu öptü. İsa, ''Arkadaş, ne yapacaksan yap.'' dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, ''Kılıcını yerine koy.'' dedi. ''Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?'' Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. ''Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu.
O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam, ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, hiç yanıt vermeyecek misin dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona, yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa, söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ''Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?'' dediler. Petrus İsa'yı inkâr ediyor. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, ''Sen de Celileli İsa ile birlikteydin.'' dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkâr ederek, ''Neden söz ettiğini anlamıyorum.'' dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, ''Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi.'' dedi. Petrus and içerek, ''Ben o adamı tanımıyorum.'' diye yine inkâr etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, ''Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor.'' dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, ''O adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın, ''Horoz ötmeden beni 3 kez inkâr edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programda birlikteyiz. Bugün karşımda her zaman olduğu gibi bu programı Alper kardeşimle yapıyoruz. Ona hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle Alper'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Daniel. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir sevinç.
0: Evet, uzun zamandır ben Daniel Günay ile birlikte Alper'le beraber İman Kahramanlarına bakıyoruz. Kutsal Kitap'taki bu İman Kahramanlarının hayatına bakıyoruz. Bugün de özel bir konuk olacak Kutsal Kitap'tan, ama ondan önce ben sizlere bize ulaşabileceğiniz bilgileri vermek istiyorum. E-mailimizi belirtmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bize soru@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Evet, biz Alper'le iman kahramanları konusunu işliyoruz ve bu kutsal kitaptaki iman kahramanlarından öğrenebileceğimiz, ders alabileceğimiz, teşvik alabileceğimiz, cesaret bulabileceğimiz birçok nokta var, birçok konu var. Aynı zamanda onların düştükleri zayıflıklardan da tabii ki ders çıkartıyoruz. Her ne kadar kahraman olsalar da zayıflıkları ve eksiklikleri de oluyor ve biz bunlar da ders almaya çalışıyoruz. Ve bugün evet Nehemya'ya bakacağız. Nehemya ilginçtir. Ben bakarken, araştırırken daha önceden bunu bilmiyordum. Bu programda ben de bunu araştırırken öğrendim. Nehemya'nın ismi Yahve, yani Rab avutur, cesaretlendirir anlamına geliyormuş. Güzel bir ismi var. Rab avutur ve o cesaretlendirir anlamına geliyor dediğim gibi. Ve Nehemya'ya baktığımız zaman aslında Nehemya Pers kralı döneminde, işte 1. Artaşasta'nın krallığı döneminde onun sakisini yapıyordu. Aşağı yukarı İsa'dan önce 5. yüzyıl, yani 465-424 yılları arasında yaşadı ve ayrıcalıklı bir konumdaydı herhalde, çünkü krallığa yakındı. Krala yakın olduğu anlaşılıyor. Onun sakiciliğini yapıyordu. Ancak Nehemya, evet bugün ona bakacağız. Gerçekten Rabbi seven, Rabbe hizmet etmek isteyen, Rabbin isteklerini yerine getirmek isteyen bir durumdaydı. O zaman Alper, şöyle bir giriş yapalım istiyorsan. Biliyorsun o zamanki dönemde sürgündeydiler büyük bir kısım ve Yeruşalim'de büyük bir sıkıntı ve utanç içindeydi. Çünkü surlar aslında yıkılmıştı. Belki tam olarak tapınabilecekleri yer yoktu. Ve Nehemya gerçekten büyük bir üzüntüye kapıldı. Bunu görüyoruz ama biraz daha açıklar mısın? Nehemya bu halkın büyük bir sıkıntı içinde olduğunu öğreniyor. Neden sıkıntı içindeydiler, ya da başka bir bilgi vermek istiyorsan önce ondan da bahsedebilirsin.
2: Evet Daniel, Nehemya dediğin gibi, yani İsa'dan önce 444 yılında Pers

0: krallığında yaşayan ve kralın sakisi olan Artaşşasta'nın sakisi olan biriydi. Yani sakilik gerçekten önemli bir görev çünkü kralın canına emanet edilmiş. Hı hı. Yani sakinin görevi aslında hani krala içeceğini denemek gibiydi. Öncelikle zehir var mı yok mu? Önce o tadardı, ondan sonra kendisine sunardı. O yüzden çok güvenilir biri olması gerekiyordu ve alçak gönüllü ve güvenilir biri olduğunu biz anlayabiliyoruz bu şekilde. Kralın da güvenini kazanmış. Ve dediğin gibi aslında o zaman sürgünden kurtulanlardan bir kısmı Yeruşalim'e dönmüşlerdi. Yani zaten Nehemya'ya bu durumu geri dönenler bildirdi. Hı hı. Yani dediler ki sürgünden kurtulanlar ve Yeruşalim'e dönenler büyük utanç içerisindeler. Çünkü Yeruşalim'den bazı kardeşler tekrar geri dönmüşler Sur kentine ve Nehemya'ya haber vermişler. Ve Nehemya bu haberi duyunca yani büyük utanç içinde olduklarını, surların yıkık durumda olduğunu, Yeruşalim'in tam bir harabiyet içerisinde olduğunu duyunca büyük bir üzüntüyle gerçekten kırıldı yüreği. Yani nasıl kırıldı? Yani Rabbin halkı, Rabbin toprakları bize verdiği bu ana vatanımız, Rabbin bize verdiği Yeruşalim, tapınağın bulunduğu bu Yeruşalim nasıl böyle bir duruma düşebilir? Yani bunun verdiği büyük bir üzüntü ve kederle kendisini gerçekten Rabbin önünde kırdı ve dua etmeye başladı. Çünkü Rab onun yüreğine bir yük vermişti Yeruşalim'le ilgili. Yani ben burada rahatlık içinde yaşarken Yeruşalim'in bu durumu gerçekten beni rahatsız ediyor diye düşündü. Hı hı. Ve ondan sonra zaten bu kederli haliyle aslında Rab ona bir vizyon verdi. Madem senin böyle bir yükün var, madem sen böyle bir keder içerisindesin, Rab Nehemya'ya konuşmaya başladı, ona açıklamaya başladı yapması gerekeni Yeruşalim'le ilgili. O yüzden Nehemya'da güç ve cesaret buldu kralın önüne çıkmak için. Evet. Yani Artaşşasta'nın önüne çıkıp Yeruşalim'le ilgili kaygılarını, yapılması gerekenleri ona açıklamak için bir iman adımı attı. Hı hı. Çünkü gerçekten bir saki olarak böyle bir iman adımı atması aslında zordu. Ben biraz Ester'e de benzetiyorum Nehemya'nın evet. durumundan. Ya. Çünkü Ester'in de bir konumu vardı hatırlıyorsun. Kraliçe konumunu kullanarak kralın önüne gelip halkıyla ilgili bir istekte bulunmuştu. Nehemya da aslında konumunu, kralı olan yakınlığını kullanarak krala yaklaşmak, halkıyla ilgili bir istekte bulunmak için bir fırsat elde etmiş oldu. Tabii bunlar hep Rab'dendi.
1: Hı hı hı. Yani devam edeceğiz, ediyoruz zaten. İlginç bir şey var bu ilk bölümü okuduğum zaman Nehemya'nın yüreğiyle ilgili, tutumuyla ilgili. Dediğin gibi gerçekten Yeruşalim'deki bir anlamda Tanrı'nın varlığının olduğu yer belki diye de düşünebiliriz ama harabe durumdayken 1. bölüm 4. ayette Nehemya'da şunu okuyoruz. Diyor ki orada bunları duyunca oturup ağladım ve günlerce yas tuttum. Oruç tutup göklerin tanrısına dua ettim diyor. Yani Nehemya aman bana ne, ben burada rahatım, ben işte kralın sarayındayım, yiyeceğim var, içeceğim var, her şey rahat. Yani bana dokunmayan 1000 yıl yaşasın gibi düşünceler oluyor. Böyle bir düşünce de değildi. Yani kendi halkının zor durumda olduğunu, işte oradaki surların zor durumda olduğunu duyduğu zaman bütün yüreğiyle, bütün varlığıyla diyor ki işte evet oturup ağlamış ve günlerce yas tutmuş. Bu gerçekten beni de düşündürüyor. Yani bizim de bazen kilisemizdeki kardeşler ya da başka ülkedeki insanlar ya da belki savaş durumunda, bu aralarda da birçok savaşlar olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Yani onlar zor durumdayken, onlar gerçekten ihtiyaç halindeyken, yani biz rahat içindeysek eğer, bu doğru değil. Nehemya gibi gerçekten de Rabbin isteğini, Rabbin iradesini ve bu durumda biz ne yapabiliriz? Bunu aramamız gerekir diye düşünüyorum. Yani oturup ağlamak, oruç tutmak, yas tutmak ve Rab benden ne istiyorsun, ne yapabilirim diye düşünmemiz gerçekten önemli diye düşünüyorum. Ve duası da ilginç. Bilmiyorum, sen okumak, bahsetmek ister misin Nehemya'nın duasından?
0: Evet, Nehemya Rabbin önünde durarak özellikle ben 11. ayeti 1-11'i okumak isterim. Diyor ki ya Rab, bu kulunun adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla. Yani gerçekten bir hedef belirlenmişti. Kendisinin yüreğinde dediğin gibi Yeruşalim için bir keder vardı ve başarılı kılması için, yani kralın önerisini kabul etmesi için Rab'den yardım istedi. Hı hı. Vizyon sahibiydi. Yani Nehemya dediğimde benim aklıma hep vizyon kelimesi geliyor. bir vizyona sahip oldu. Yeruşalim'de bir ihtiyaç vardı. Yeruşalim'in surları yıkıktı. Bunun yıkık olmaması gerekiyordu. Yeruşalim'in savunulması gerekiyordu. Çünkü sursuz bir kent aslında gerçekten savunmasız, bitik, utanç içerisinde bir kentti o dönemde. Ve çevresini saran pek çok düşmanlar var. Yani Ammonlular var, orada Araplar var. Ve gerçekten de İsrail halkı, Tanrı'nın halkı bütün bu diğer putperestlerin arasında bir alay konusu haline gelmiş. Ve tıpkı Davut nasıl ki İsrail'in Tanrısı için kıskançlık duymuştu, değil mi, o Goliat İsrail ordusunun önüne çıkıp alaycı bir şekilde konuştuğunda, Davut'un kıskançlığı sanki Nehemya'da da böyle bir kıskançlıkla, ya Rab senin şehrin böyle olmamalı, senin tapınağın bu durumda olmamalı, sen güçlü adını yücelt, kendi yüce adın uğruna beni kullan diyerekten, yani Rabbin yüreğini tam paylaştı ve dediğin gibi oruç tutarak günlerce bir plan, bir vizyon dahilinde Rabbe güvenerek bu kralla yüzleşip beni göndersin ve ben orada hizmet etmek istiyorum diye adım attı. Gerçekten bizim için çok önemli bir ders var burada.
1: Bence evet, bu duası da benim çok hoşuma gidiyor. Nehemya Rabbe nasıl yakarıyor, nasıl dua ediyor. Belki bu bizim de dua etmemizde bir önemli bir rol oynayabilir diye düşünüyorum. Yani birkaç ayete belki bakabiliriz. Orada mesela örneğin ilk başta Tanrı'yı överek bu duasına başlıyor. Diyor ki işte sen yüce ve görkemli Tanrısın. Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın anlaşmaya bağlı kalırsın. Sen gerçekten yaşayan, diri, her şeye gücü yeten Rabbsin diye Rabbe öncelik yaklaşıyor. Ondan sonra yani ya Rab diyor, halimi gör, gece gündüz kulların, İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. Yani olayın ciddiyetinin biliyor, bunun farkında ve bunun için Rabbe yakarmaya başlıyor ve sonra aslında bu da benim için ilginç bana geliyor. Örneğin diyor ki burada 6. ayette ben itiraf ediyorum diyor. İsrail halkı günah işledi. Yani o surların yıkılmasının sebebi aslında Tanrı'ya itaat etmemeleri, sürekli olarak başka putlara tapınmaları sonucunda bir şekilde başka uluslar orayı ele geçirdiler. Tanrı bunun uyarısını yapmıştı. Dolayısıyla İsrail halkı günah işlemişti geçmişte ve belki hala işliyordu. Ama diyor ki burada ilginç bir şekilde, İsrail halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah işledik. Yani Nehemya sadece evet ataları işledi, büyük babaları işledi, başka insanlar işledi ama ben de bu olayın içindeyim. Yani ben de günah işledim aslında diyerek, bunu itiraf ederek alçak gönüllü olduğunu bir şekilde gösteriyor. Rabbin önünde tövbe edilmesi gerektiğini göstertiyordu. Bu da benim için önemli. Yani günahlarımızı itiraf etmeden Tanrı'nın önüne yaklaşamayız. Ondan bir şey isteyemeyiz, bir şey dileyemeyiz. O yüzden günahlarımızı itiraf etmek güzel ve sonra aslında Tanrı'nın vaadini ilan ediyor. Kutsal kitaptaki vaadini ilan ediyor. Burada bunu görüyorum. Diyor ki yine devam ediyor. Yani bu kişiler aslında senin halkındır ve yüce kudretin ve güçlü elinle onları sen kurtardın. O zaman devam et, ya bize yardım et, bize yol göstert, bana yol göstert. Çünkü bu senin halkındır, ben tövbe ediyorum ve bir şekilde daha sonra halkın da tövbe etmesinde aracı oldu Nehemya. Ve böylece ne gerçekten güzel bir duayla bu surların yapımı için bir başlangıç yaptı. Oruç ve duayla bu bence çok güzel bir teşvik aldığım bir nokta benim hayatımda da. Yani sonra bakıyoruz ki Nehemya Yeruşalim'e yavaş yavaş gidiyor. Dediğin gibi kralın iznini alıyor. Yani kral izin vermeyebilir ona. Çünkü dediğin gibi çok önemli bir görevde, sakicilik görevini yapıyor. Ama kralla konuşmasından biraz bahsedelim. Dua etmişti, oruç tutmuştu ve Rab onu yönlendirdi. O zaman kralla nasıl konuştu, ne diyor Alper'cim? Yani biraz bundan söz edebilir misin?
0: Evet, Daniel ruhsal hazırlığı yaptıktan sonra bir altyapıyı Rabbin önünde doğru bir şekilde kurduktan sonra Nehemya artık eyleme geçmek zamanının geldiğini anladı. Ve kralın önüne çıktı ve şarabı sunarken kral onun kederli, üzgün olduğunu fark ediyor. Daha önce diyor onu hiç üzgün görmemişti kral ve bu yüzden neden böyle üzgün görünüyorsun diye sorunca bir fırsat doğuyor. Böylece Nehemya'ya bir derdin olmalı diye soruyor ve çok korktuğunu söyledi ama buna rağmen durumu anlatmaya girişti ve atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı, nasıl üzülmem diyerek Nehemya 2. bölüm 3. ayetten okuyorum. Bu şekilde bir giriş yaptı ve kral dileğin ne diye sorunca gerçekten de gene Rabbine sığınarak bir plan ortaya koymaya başladı Nehemya. Yani uygun görüyorsan beni Yahuda'ya gönder ve kenti onarayım. Yani bu kent bu şekilde kalmasın diye gerçekten planını ortaya koydu ve kral ne zaman geri dönersin, yolculuğun ne kadar sürer, neye ihtiyacın var gibi devam etmeye başladı. Aslında bunlar gerçekten Rabbin lütfudur.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Koca bir kral düşün, sakisiyle bir plan üzerinde konuşuyorlar ve daha da enteresan bir şekilde ilerleyen ayetlerde Nehemya'nın kralı yönlendirdiğini de yani ona bazı tavsiyelerde bulunup şöyle şöyle yap, böyle böyle uygun olur diye onu gerçekten Rabbin yetkisiyle bir kralın nasıl idare edildiğini de burada net bir şekilde görüyoruz. Ve gerçekten kutsal ruh da bu kralın yüreğinde çalışarak Nehemya'nın isteğini yapması için uygun şartları sağlıyor. Yani Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın diyor krala. Ve kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmek istiyorum. İşte keresteler verilsin. Çünkü ben diyor oradaki kent surlarını yapacağım, kalenin kapılarını yapacağım, oturacağım ev için bana kereste lazım. Yani tam bir planla kralın önüne hazır bir şekilde çıkıyor. Yani kral sorduğu zaman ben bir düşüneyim tekrar sana geleyim kral demeden tam bir planla, gerçekten duadan sonra da net somut bir planla kralın karşısına çıktığı zaman kral da tak tak tak tak gerçekten onun dediği bütün şeyleri yapıyor. Ve ondan sonra tam bir esenlik içerisinde Yeruşalim'e gidiyor. Yani malzemelerle birlikte malzemeler de hazır. Kralın yetkisini almış. Zaten arkasında Rabbin vizyonu var. Gerçekten tam bir görev adamı olarak Nehemya dualarının sonucunu gördü. Dualarının meyvesini aldı. Ve Yeruşalim'e gittiği zaman işe hemen başlıyor. Tabii oraya gelişi bazılarının canını sıkıyor.
1: Evet. Yani istiyorsan onu ikinci kısımda bakalım. Tabii ki zorluklar olacak bu işe başlarken. Ama dediğin gibi gerçekten de Nehemya Tanrı'nın kendi yanında olduğunu biliyordu. Çünkü önceden dua etti, oruç tuttu, ağladı, yas tuttu ve onu söylüyor. Bütün bunlarda Tanrı'nın bana destek olduğu için diyor, kral benim dileklerimi yerine getirdi. Gerçekten Tanrı'nın yanında olduğunu biliyordu. Çünkü öncesinde dua etti, oruç tuttu. Yani bence bu da önemli. Biz bir işe kalkışmadan önce gerçekten ne kadar dua ediyoruz, ne kadar oruç tutuyoruz, ne kadar Rabbe soruyoruz. Bunu sormak, bilmek de önemli. Ama kısa bir ara verelim istiyorsan Alper'cim, dediğin gibi sonra evet bir işe başlıyoruz ama zorluklar olacak ve oluyor, karşımıza çıkacak. Nehemya bu zorlukları, bu sıkıntıları nasıl aşmış, buna da ikinci arada bakalım istiyorsan.

0: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Radyo Maranata'da Nehemya kitabını Alper kardeşimle beraber işliyoruz, çalışıyoruz. Nehemya'nın nasıl Rab'be yakın olduğunu ve vizyon aldığını baktık. Nehemya dua etti, oruçla, ağlayışla Rabbin evinin ya da Yeruşalim'deki surların yapılması için Rab'be yakardığını gördük. Ve sonra evet bundan söz edecektik. Yeruşalim'e geldi ve orada şunu görüyoruz. Hemen göreve başlamadı. Hemen kral onu evet yönlendirmişti, yetki vermişti, malzemeler vermişti ama Nehemya hemen gider gitmez hemen lap diye işe girişmiyor. Bunu görüyoruz, okuyoruz. 2. bölüm 11'de diyor ki Nehemya Yeruşalim'e gitti. Orada 3 gün kaldıktan sonra gece kalkıp birkaç adamla birlikte işe koyuluyor. Yani Tanrı'dan aldığı bu esini nasıl yerine getirecek? Bunu üzerine biraz düşünüyor. Kimseye bu esini açıklamıyor. Ama Tanrı'dan aldığı bu esini üzerinde düşünerek, belki dua etmeye devam ederek geceliğin bile olsa diyor araştırmaya başlıyor. Yani ne yapılması lazım? Kendi gözleriyle eksikleri görüyor ve daha sonra işte yavaş yavaş hizmete başlıyor. Ama bazı zorluklarla karşılaşıyor. Yani hizmete başladığı zaman. Hepimizde olduğu gibi bizde belki Rab'den aldığımız hizmetler, görevler olabilir. Kilisede bir Rabbin bize verdiği bir armağan olabilir. Ama muhakkak bir şekilde kötü olan bu hizmetimizi engelleyecektir ve karşımıza zorluklar çıkartacaktır. Bu hizmeti tamamlamamak için. Bu hem içten olabilir hem de dıştan olabilir. Ve Nehemya sanıyorum bu ikisini de yaşıyor. Ne gibi zorluklar yaşıyor hemen işe başlarken ya da ondan önce belki söz etmek istediğim bir şey varsa sevgili Alper kardeşim.
2: Evet Danielciğim, gerçekten de Rabbin lütfuyla kralın iznini aldıktan sonra Yeruşalim'e gidiyor ve dediğin gibi ilk 3 gün boyunca kimseye bir şey söylemedi. Orada kaldıktan sonra 3. gün bir gece vakti bu surları ve kentin kapısını incelemek için birkaç kişiyle birlikte hizmete başladı. Ve gerçekten baktı, yapılacak işleri kafasında sanırım tasarlıyordu. Hı hı. Bunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız.
0: İşin büyüklüğünü gördüm.
2: İşin büyüklüğünü dediğin gibi ne kadar sürebileceğini, ne kadar malzeme gerekebileceğini kafasında hesapladı. Gerçekten de çok planlı, programlı bir adam olarak görüyoruz. Hı hı. Çok özenli bir kişiydi, tasarımcı bir kişiydi. Duacı olduğu kadar gerçekten de organizasyon işinden de çok iyi bir armağanlı bir kişiydi Nehemya. Ve vizyon sahibiydi. Her şeyden önce bu vizyonu ta Sur kentindeyken Rab ona vermişti. Hı-hı. Şimdi bu vizyonu aldı, bu vizyonu Yeruşalim'e taşıdı ve şimdi paylaşmaya başladı. Yani öteki Yahudilere, kahinlere, soylulara, hı-hı, ve diğer ilgili bütün kişilere bu vizyonu paylaşmaya başladı. Yani bu vizyonu yaymaya başladı. Onların da bu vizyonu sahiplenmesi için adım attı. Ve onlara dedi ki Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim. Bunu söyledikten sonra onlara Tanrı'nın nasıl destek olduğunu, ona kralın söylediklerini anlatınca, hı hı, onlar ikna oldular. Evet. Gerçekten de Nehemya'nın arkasında Rab var. Kral da böyle şeyler söylemiş ve biz bu utanç içinde artık daha fazla yaşamayalım. Aslında onlar bir lider bekliyordu Daniel. Hı hı. Ve Rab onlara ihtiyaçları olan lideri, liderliği sağladı. Yani Nehemya'da tanrısal liderlik, hı hı, ihtiyacını Yahudiler için sağlanmış oldu. Aslında buraya baktığımızda gerçekten tanrısal liderlerin topluluk için ne kadar önemli olduğunu da, evet, görüyoruz. Çünkü Rab liderlere vizyonu veriyor. Bir anlayış veriyor, bir plan veriyor ve ondan sonra liderler Tanrı'dan aldıkları bu vizyonu, planı halka, topluluğa da paylaştıkları zaman hep birlikte gerçekten beden bir araya geliyor, bir amaç etrafında, bir düşüncede birleşiyorlar ve gerçekten Rab'de bir düşüncede birleşmek çok güçlüdür.
0: Evet.
2: Eğer bir düşüncede Rab'bin halkı birleşiyorsa, Rab'den gelen düşüncede, o zaman gerçekten büyük sonuçlar, büyük etkiler, büyük ürün.
0: Rabbim bereketi.
2: Rabbim bereketi tam olarak o halkın üzerine dökülür. Ve işte Nehemya bir hareket başlattı Daniel aslında. Evet. Ruhsal bir hareket başlattı. Surlar nezdinde tekrar bir uyanış. Hı-hı. Ruhsal bir uyanışa öncülük etti. Ve dediğin gibi sıkıntılar ve sorunlarla da elbette karşılaştılar. Özellikle düşmanlar, yani bunlar aslında şeytanın figürleri olarak biz görebiliriz. Horonlu Sanballat, Ammonlu görevlilerden Tobiya ve Arap Şekem yapacaklarımızı duyunca bizi küçümseyip alay ettiler, diyor Nehemya 2. bölüm 19. ayette. Ne yapıyorsunuz, krala baş mı kaldırıyorsunuz gibi, yani direkt onları korkutmaya çalıştılar. Hı-hı. Yani kralı siz baş mı kaldırıyorsunuz, kral sizi ezer, korkmuyor musunuz gibi.
0: Bu işi başaramazsınız, yapamazsınız, siz kim oluyorsunuz?
2: Evet, ve cesaretlerini kıracak. Hı-hı. Daha ilk başta. Yani fakat gerçekten de Nehemya onları şöyle yanıtladı: göklerin tanrısı bizi başarılı kılacaktır. Hı hı. Çünkü biz kraldan önce Tanrı'dan aldık bu yetkiyi.
0: Evet.
2: Tanrı bize izin verdi. Göklerin tanrısı, İsrail'in tanrısı bizi bu iş için görevlendirdi. O yüzden biz onarımı başlatacağız. Sizin de Yeruşalim üzerinde hakkınız, payınız olmayacak, adınız bile anılmayacak diye çok net bir şekilde reddetti onları. Hı hı. Aslında ruhsal savaş verdi. Hı hı. Yani bizler de net olarak şeytandan gelen fikri, yalanı, cesaretsizliği İsa Mesih adıyla reddetmeliyiz. Hı hı. Bu savaşı biz vermeliyiz ve o zaman düşman geri çekilmek zorunda kalacak. Gerçekten de çok bereketli bir evet, kısımdır bu. Evet.
0: Yani Nehemya kararlıydı, Rab'den aldı dediğin gibi bu hizmeti yapmak için. Ve sonra aslında ilginç bir şey görüyoruz. Gerçekten yani bu işi Rab başlatmıştı ve Rab aynı zamanda bütün bu halka da Nehemya aracılığıyla bir şekilde halkın yüreğinde çalışmaya başladı. Ve ilginç bir şekilde surların onarımına yavaş yavaş başladıklarını görüyoruz. Ve o da ilginç, yani nasıl onarıyorlar, hatırlıyorsun değil mi Alper'cim? Yani her bir kavm, her bir grup, her bir aile farklı farklı osurun farklı farklı yerlerini onarıyor. Kimisi kapı kanatlarını onarıyor, kimisi sürgülere kapı kolları takıyorlar, kimileri surların belirli bir kısmını onarıyor. Yani bu da bütün halkın yani birlikte nasıl çalıştığını bize gösteriyor.
2: Evet. Gerçekten de öyle Daniel. Dediğin gibi çok güzel bir planlama yapmış. Zaten Yeruşalem bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir. Yani mezmurlarda da böyle bir mezmur vardı hatırlarsan. Evet. Bitişik nizamda aslında çok dip dibe evlerin birleşik olduğu küçük bir kentti Yeruşalem. Ve surlar ile evler arasında çok fazla mesafe yoktu. Hı hı. Yani hemen evin önünde bir sur yükseliyordu diye düşünebilirsin Yeruşalem'de. Ve gerçekten de böyle bir güzel bir organizasyonla herkesin kendi evi önüne düşen suru onarması için bir organizasyon yaptılar. Ve gerçekten de o zaman hızlı bir şekilde surlar yapılmaya başlandı. Hatta biz o şöyle okuyoruz, yani Nehemya 6:15-16 diyor ki surların onarımı 52 günde bitti. Yani çok aslında kısa bir süre sayılır, 52 gün. Ve bütün bu zorluklara karşı bu düşmanlar, çünkü surların yapımının ilerlediğini görünce korkuya da kapılıyorlar.
0: Evet.
2: Ve nasıl durdurabiliriz, nasıl yapabiliriz? Ve onlar da gerçekten iyice öfkelendiler, hiddetlendiler. Onlarla savaşmaya kalktılar. Ve bunu haber alan Nehemya ve Yahudiler de silahlandılar. Hı hı. Ama bir yandan da silahlanırken diğer taraftan da surların yapım işimine devam ettiler. Hı hı. Yani okuyoruz, bir yerle mala taşırlarken bir elde silahlarıyla gerçekten uyumadan... hatta suya bile diyor biz silahlarımızla giderdik. Yani o silahları bırakmadan tam adanmış bir şekilde Rabbin verdiği vizyonda devam ettiler. Ve gerçekten de bu surların yapımı bittiği zaman bütün düşmanlarımız bunu duydu. Çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler. Yani baktılar Yahudiler başarıyor. Surlar da yapıldı. Demek ki Tanrı bunlarla birlikte. Yani Tanrı onların arasındadır. Tanrı Yahudiler için çalışıyor. Surları o yaptı düşüncesiyle onları bir korku aldı. Hı hı. Çünkü İsrail'in tanrısının zaten ününü biliyorlardı. İsrail'in tanrısı Yahudileri terk etmemiş. Bunu anladılar. Bu onları korkuttu. Diyor, çünkü bu işi Tanrımızın yardımıyla başardığımızı anladılar. Hı hı. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle.
2: Yani Tanrımızın yardımını, gördüğümüz zaman diğer halklar da bunu görür.
0: Hı hı.
2: Yani biz Tanrımızın yardımıyla bir şey yaptığımız zaman insanlar bunu fark ederler ve korkarlar ve Rabbimizi yüceltirler.
0: Evet.
2: Ve hamdolsun ki gerçekten de bu hikayede yani Rabbin Nehemya'yı ve Yahudileri desteklediğini, aslında kendi adının yüceliği için onlar aracılığıyla çalıştığını görüyoruz.
0: Şeyi de ekleyebilir miyiz, dediğin gibi yani biz de kilise olarak ruhsal bir hizmetteyiz. Rabbin yüceliği için, Rabbin egemenliği için hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama burada neyi gördük? Bütün halk, yani her biri evinin karşısındaki olan bölgeyi tamir etti. Yani masraflarını ödedi. Yani kilise olarak kilisenin büyümesi için, kilisenin gelişmesi için belki öyle düşünebiliriz. Kilisenin o etrafındaki surların inşa edilmesi için bütün kilise olarak birlikte çalışmalıyız. Bir beden olarak hizmet etmeliyiz. Evet, zorluklar gelecek, belki tehditler gelecek, karşı koymalar olacak ama biz Rabbin yüceliği için, onun egemenliği için bütün bu karşı koymalara rağmen kilisece hep birlikte her bir üyenin yardımıyla, hani İncil'de de söylüyor ya, her eklemin yardımıyla bu beden, kilisenin bedeni de güçlü bir şekilde büyüyüp hizmete devam edecektir. Ve Nehemya gerçekten bunun aracı oldu. Ve daha sonra da gerçekten bu halkın gelişmesi için, büyümesi için birçok başka hizmetleri de oldu sevgili Alper. Biraz bunlardan da istiyorsan bahsedelim.
2: Evet. Yani gerçekten bizim için büyük mesajlar var burada. Dediğin gibi hepimize düşen bir görev var. Rabbin topluluğunda biz bir bedeniz. Aslında Korintlilerde de bunu çok güzel bir şekilde Elçi Paulus bize öğretiyor. Biz bedeniz ve bedenin üyeleriyiz. Ve her bir üyenin bedende bir görevi vardır. Sahip olduğu bir sorumluluk ve armağan vardır. O sorumluluğu biz yerine getirdiğimizde zaten bedenin iyiliği için, bedenin gelişmesi için çalışıyoruz demektir.
0: Hı hı.
2: Yani Yahudiler için de bu sur, aslında bu suru tamamlamak Rabbin bedenine hizmet etmenin bir göstergesiydi. Şimdi biz de kilisede gerçekten Rabbin yıkık surları varsa, değil mi? Yani hı hı. Rabbin yapılması gereken surlar varsa, zayıf düştüğümüz alanlar varsa kilisede, her birimiz kendi zayıflığımızı görerek hı hı. aslında bunu tamir etmeye, bunu inşa etmeye çağrıldık.
0: Evet.
2: Çünkü benim gelişmem ruhsal olarak, benim güçlenmem, benim önümdeki surların güçlü, kalın olması bütün kilisenin yararına olur.
0: Hı hı.
2: Ama bir ki kardeşim zayıfsa, o zaman onun zayıflığı beni de etkileyebilir.
0: Evet.
2: O nedenle birbirimize karşı sorumluluklarımızı da bilerek, ben sadece kendim için güçlenmeyeceğim, kendim için ruhla dolmayacağım, kendim için Tanrı sözünü bilmeyeceğim, kardeşim için de bileceğim. Çünkü ben bu konularda ilerlersem onun için daha çok dua edebilirim, onu daha çok bereketleyebilirim, ona daha iyi Tanrı'nın sözünden öğütler verebilirim. Ve o zaman beden olarak hepimiz birbirimizi destekleyerek büyüyebiliriz.
0: Hı hı.
2: Yani Nehemya'daki vizyon aslında gerçekten de buydu ve Tanrı bize bu çağlar sonrasında, aradan 2500 yıl geçtikten sonra neredeyse, bize çok güçlü bir ruhsal mesaj veriyor Nehemya aracılığı diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani Nehemya dediğin gibi gerçekten de Tanrı adamıydı. Ve Tanrı'dan aldığı vaadi, o sözleri yerine getiriyordu. Başka birçok uyanışları da ve yenilikleri de, ya da yapılması gereken ama yapılmayan birçok şeyi düzeltti. Örneğin onu görüyoruz. Kötü yöneticileri azalıyor Yerişalem'de. Çünkü onlar halkı izliyorlardı, zor durumda bırakıyorlardı. Nehemya onlara kızıyor. Yani Nehemya, çünkü yoksul halktan faiz alıyorlardı ve gerçekten oradaki halkın zor durumda olduklarını gördü. Ve hemen onları Tanrı korkusuna yöneltti. Hayır, siz yani kardeşinizden faiz alamazsınız. Ve aldıkları bu her şeyi geri vermeleri için onlara söz verdirdi. Rabbin ruhuyla, Rabbin gücüyle ve bir şekilde halka eşitliği sağladı. Fakirliği ortadan kaldırdı. Halkın refah içinde olmasını sağladı. Sırf bu da değil, aslında temel olan şey, daha sonraki bölümlerde görüyoruz. Tanrı'nın sözünü 8. bölümde Ezra aracılığıyla, Ezra biliyorsun bir kahindi. 8. bölümde onu görüyoruz. Bütün bu yenilikleri yaptıktan sonra Tanrı'nın sözünü Ezra aracılığıyla da anlattı ve onlar toplandılar. Şöyle okuyoruz, diyor ki Ezra su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaşta çocukların önünde sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu herkes onu dinledi. Yani Tanrı'nın sözünün ne kadar önemli olduğunu bütün anlayabilecek kişilere, çocuklara bile anlattılar. Çünkü halk yoldan çıkmıştı. İsrail günah içerisindeydi. O zaman tekrar Tanrı'ya dönüşü onlara anlattı. Evet, yavaş yavaş Nehemya hakkında belki daha şeyler de söyleyebiliriz. Ama birkaç söz daha söylemek ister misin sevgili Alper kardeşim?
2: Evet Danyel'cim, gerçekten Nehemya dediğin gibi Tanrı adamıydı ve ruhsal bir uyanışa da öncülük etti Ezra ile birlikte. Ezra çağdaşıydı zaten, bilgin Ezra, o Levililerden kahin Ezra olarak halka kutsal yasayı öğreten biriydi. Onunla tam bir işbirliği yaparak halkı, kahinleri, gerçekten Yahudi ileri gelenleri kutsal yasaya yönlendirmek için Nehemya'nın da büyük çabaları oldu. Hı hı. Bir dönem geri döndü aslında Sur kentine ve yaklaşık bir süre orada kaldıktan sonra tekrar Yeruşalim'e dönünce bazı aksaklıklar olduğunu, hı hı, da fark ediyor ve onları azarlıyor. Özellikle kutsal yasaya aykırı işler yaptıkları, evet, için, tapınağı ihmal ettikleri için, hı hı, Şabat günü üzüm sıktıklarını gördü, evet, azarladı. İşte bir tapınak görevlisinin buğday ambarını boşaltıp oradaki büyük odayı kendi akrabasına verdiğini, hı hı, görüp onu azarladı. Onun eşyalarını dışarı çıkarttı. Hı hı. Yani gerçekten de bunları bana ne demedi.
0: Evet.
2: Fakat gerçekten Tanrısı Rabbe tam bir bağlılık içerisinde, kulluk, hı hı, düşüncesiyle onun yasasına yürekten bağlanarak yasayı her durumda yüceltti. Hı hı. Ve halkı yasaya uymaya çağırdı. Bu çok önemli bir şey. Günümüzde de biz de Tanrı'nın sözünü her şeyden üstün tutmalı. Kardeşlerimizi Tanrı'nın sözüne yönlendirmekte gayretli olmalıyız, evet, Danyel. Son olarak ben bunları söyleyebilirim. Evet.
0: Kesinlikle bizi yönlendirecek olan Tanrı'nın sözüdür. O sözden dışarıya çıkmamalıyız. Ve Tanrı'dan aldığımız vizyonun Nehemya gibi gayretle karşı koymalar olsa da sonuna kadar bu vizyonu yerine getirmek için Nehemya gibi gayret göstermeliyiz. Evet sevgili kardeşler, süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için. Alper'cim, sana da çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için.
2: Rica ederim, benim için zevkli Danyel.
0: Sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka Radyo Maranata'da başka bir programla sizin karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de ruhsal savaş. Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Sayın Volkan Er'le birlikte ruhsal savaş üzerine bugün konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler sizler.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Konuk olduğunuz için, geldiğiniz için biz çok çok teşekkür ediyoruz size. Sayın Volkan Er, ruhsal savaş dedik başlık olarak. Bir hani insanlar aralarında bir paralel evrenden bahsederler. Biz şu anda burada yaşıyoruz ama bizim şu anda bulunduğumuz yerde başka şeyler de yaşıyor. Bu başka şeyleri söylerken de nedense hiç kimse ağzına almak istemez.
1: Evet.
0: Bir çekingenlik, evet. Bir korkaklık vardır. Ben de öyleyim keza. Gözle görünmeyen bir dünya var mı? Varsa bu dünyada neler oluyor? Ona göre dikkat edelim. Yani şu anda burada başka bir dünya varsa biz ne yapacağız?
1: Şimdi bu konuda ilk referans kaynağımız Kutsal Kitab'ın kendisi. Kutsal Kitab'ın kendisine başvurmalıyız ve Tanrı bu konularda bize yeteri kadar bilgi verdi. Onun dışına çıkmamıza gerek yok. Kutsal Kitap'ta bütün bu bilgileri bulabiliriz. Evet, ruhsal bir dünya var, ruhsal güçler var. Ve çünkü Efesler 6:12'de şunu söyledi Paulus, savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bir ruhsal muhalefetimiz var ve Tanrı'ya karşı olan bir ruhsallık var, bir karanlık, bir güç var. Buna Kutsal Kitap şeytan diyor. O ilk düşen Keruv'du. Yaşaya kitabının 14 ve Hezekiya kitaplarında bununla ilgili bahsediyor. O bir keruvdu, bir melekti ve
0: keruvun meleklerden bir ayrıcalığı mı var?
1: Evet, keruv Tanrı'nın tahtının ortaya çıktığı sahnelerde gözüken melekler. Yani Tanrı'yı koruyucu melekler koruyan. Gibi koruyan, Tanrı'nın tahtını koruyan o güçlü melekler. Ve keruv sürekli eski antlaşmada gösterilen bir melek. Ve iblisin o keruv olduğunu Kutsal Kitap söylüyor ve kibirlenerek Tanrı'ya bir isyan içinde olduğunu ve bu şekilde Tanrı'nın görkeminden atıldığını ve uzaklaştırıldığını Kutsal Kitap bize söylüyor. Ve dolayısıyla aslında

0: Sağlıklı olan şu, Tanrı'nın sözüne uygun olarak düşünmek ve Tanrı'nın sözüne uygun olarak, evet, kutsal kitapta bize söylenen şeylere bakarak aslında ruhsal bir davranış, bir tutum geliştirmek. Ama bir ruhsal bir muhalefetimiz olduğunu ve ruhsal bir savaşın içinde olduğumuz doğrudur. Görünmeyen bir ruhsal dünya olduğunu, Efesler'de söylediği gibi, aynı zamanda bir hiyerarşi içinde olduğunu, böyle dağınık, düzensiz değil de, insanları günaha sürükleyen, insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan bir ruhsal güç olduğunu kutsal kitap net bir şekilde bize söylüyor.
1: Yani o yaratılmışlar içinde de birbirlerine itaat ve hepsinin farklı,
0: evet,
1: görevleri mi var?
0: Kesinlikle. Hiyerarşileri var. Doğru. Yani bölgesel yöneticileri var. Hı hı. Ve en tepesinde de o iblis dediğimiz o düşmüş melek var.
1: Düşmüş melek var. Yine bizlerin hep bildiği, halk arasında da söylenen işte bu üç harfliler, cinler, hı hı, musallat, hı hı, olurlar.
0: Evet.
1: Aşık olurlar. Hı hı. Evlenmek isterler, hı hı, gibi. İşte şöyle yapmayın, sizine gelirler gibi, hı hı, bir sürü söylenceler var. Hı hı. Gerçekten musallat olur mu?
0: Evet.
1: Kişiyle evlenir mi? Hı hı. Aşık olur mu? Bunlarla, hı hı, ilgili ne yapılabilir? Nasıl korunulabilir? Yani bu, hı hı, ruhsal dünya ile nasıl savaşılabilir?
0: Evet. Bu söylediğiniz şeyler, işte cinlerin insanlarla evlenmesi, aslında çok eski Yahudi hikayelerine dayanıyor. Yaratılış 6. bölümde Nuh'un döneminde bazı evliliklerin Tanrı tarafından kabul edilmediğini, tabii ki bu bir yorum, kutsal kitap bunu net bir şekilde ifade etmiyor. Ve eski Yahudiler de bunu bu şekilde yorumladılar. Ve iblisin kandırdığı bazı kötü ruhlar, melekler insan kızlarıyla evlendiğini ve bu şekilde mesihsel soyun bozulmasını amaçladığını düşündüler. Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yla konuşurken Havva'ya dedi ki, senin soyun yılanın başını ezecek dedi. Yani orada bir vaat var aslında ve bu Mesih aracılığıyla gerçekleşti. Mesih'in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla ve iblis Mesih'in insan bedeninde bir kurtarıcı olarak gelmesini istemediği için yaratılışta insan soyunu bozduğunu ve çarpık bir ilişki aracılığıyla kurtarıcının gelmesini engellediğini düşünüyor bazı yorumcular. Ve bu yorum aslında Yahudilerden çıktı ve bu Azrail meleği de aslında o yeryüzüne inen ve insanlarla ilişki içerisinde olan meleklerden bir tanesi Yahudi geleneğine göre.
1: Çok ilginç.
0: Ve bu düşünceler işte günümüze kadar geldi. Cinler insanlara musallat olur, insanlarla evlenir, çocukları olur gibi bazı, evet, hikayeler ortaya çıktı. Tabii bunun altında bir gerçeklik var, bir hikaye var, en azından onu anlıyoruz. Ama kutsal kitapta gördüğümüz şey, evet, insanın bağımlılık dediğimiz, yani insanın iradesini ele geçirip insanın istemediği şeyleri yaptırdığını kutsal kitap bize net bir şekilde gösteriyor. Örneğin İsa Mesih Gerasalılar memleketine geldiğinde orada ıssız kent, ıssız yerlerde yaşamış bir cinliyle karşılaştı. Ve İsa Mesih'e hemen gelip diz çöktü. Ve o hikayeyi okuduğumuzda anlıyoruz ki bazı ruhsal durumlar, yani bir derecelendirirsek eğer, hı-hı, bazı ruhsal durumlar gerçekten insanın iradesini ele geçiriyor ve toplumda huzursuzluk yaratan ve toplumda bir korku salan bir pozisyona kadar getiriyor insanı. Ama İsa Mesih çok net bir şekilde cinleri kovarak ve Elçilerin İşleri 10. bölümde elçiler İsa Mesih'i paylaşırken o Mesih yaptıklarıyla kanıtlanmış bir kişidir ve her yanı dolaşarak iyilik yapıyor ve iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu diyerek Mesih'in şeytan egemenliğine son vermek için geldiğini net bir şekilde müjdenin içerisinde duyurdular. Ve bu sahne mesela Markos kitabında bu sahne çok sık karşımıza çıkar. İsa Mesih hemen cinleri kovar ve çoğu cinli kişiler gerçekten kontrolü kaybetmiş, toplumdan sürülmüş kişiler olarak resmediliyor. Ama bazı kişilerde örneğin hastalık, kamburluk, dilsizlik, sağırlık gibi bazı sonuçları da olduğunu kutsal kitap bize net bir şekilde söylüyor. Ama özellikle modern çağdaki tutsaklık ya da kötü ruhsal kaynaklı bağımlılıklar daha çok işte sapkın cinsellik, pornografi bağımlılığı,

0: madde bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılıklarla, yani o kölelik zincirine sokup kölelik ettiren bir ruhsal bir durum olduğunu bu modern çağda o şekilde meyvelerini görüyoruz. Evet ama doğru. Yani musallat olmak demek, yani hayata girip o hayatı alt üst etmek, hayatı alt üst ederek çevreye, topluma, Tanrı'dan korkmak yerine cinlerden ve kötü ruhlardan korkmayı öğretmek aslında tam da iblisin istediği şey. Çünkü Tanrı korkusu yoksa hayatımızda günah hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Hı hı. Çünkü özdeyişlerde de Rab korkusudur bilgeliğin temeli diye söyledi. Ve dolayısıyla bunlar gerçektir. Ancak her zaman şunu söylemeliyiz. Biz bir kapı açmadan da onlar bizim hayatımıza girmeyecekler, giremezler. Biz irademizle onlara bir yol vermemiz gerekiyor. Onlara evet dememiz gerekiyor. O yüzden biraz uyanık olmamız, saf olmamamız gerekiyor. Ve İsa Mesih'in bize öğrettiği gibi evin içinde güçlü biri varsa orayı kim soyabilir, oraya kim girebilir dediği gibi orada Rabbimiz varsa hayatımızın merkezinde, o zaman o eve hiç kimse saldıramaz ve hiç kimse bizim hayatımızı alt üst edemez.
1: Peki bu ruhsal kapıları, bu kapıları nasıl açmış olabiliriz hayatımızda? Nasıl yakınlaşmış olabiliriz?
0: Aslında
1: farkında olmadan evet, da yaparız belki bunu.
0: Kesinlikle. Aslında çoğu zaman böyle yapıyoruz. Çoğu zaman bu şekilde de devam ediyoruz. Ama bazı soylarımızda bir önceki kuşaklarda putperestlik yapmış olan, büyücülük yapmış olan kişiler aracılığıyla da hayatlarımızda bazı ruhsal sonuçlar görebiliriz.
1: Ancak yani bizim evet, yedi kuşak dediğimiz evet, böyle o insanların da ilgilenmesiyle.
0: Kesinlikle. Çünkü kuşaktaki lanet Mesih'le bozulur. Eğer bir kuşakta bir lanet varsa ve orada bir imanlı yoksa o kuşakta, demek ki o lanetler bizim hayatımıza kadar gelmiş olabilir ve şimdi biz Mesih'i hayatımıza kabul ederek o bütün lanetlerin hem bizim hem de bizden sonra gelecek soydan kırılmasını sağlayabiliriz. Dediğim gibi yani bugün kafelerde tarot falı bakmak, kafelerde kahve falı bakmak neredeyse modern bir eğlence gibi oldu. Yani bunu yapmamak gericilik, bunu yapmamak can sıkıcı bir durum, hı hı, bir insan haline getiriyor bizi. İşte bunları yaptığımızda aslında biz bir el sıkışmış oluyoruz. Onlarla bir antlaşma yapmış oluyoruz. Çünkü hem Tanrı'nın sözünün isteğinin dışına çıkmış oluyoruz. Hem de bu ruhsallıkla ben iletişim kurmak istiyorum. Bu ruhsallıkla ben bir yakınlaşmak istiyorum diye bir anlaşma yapıyoruz. Yani birçok mektup alıyoruz. Birçok insanlarla konuşurken bazen şöyle şeyler duyuyoruz. Yani cinlerle tanışmak istiyorum diyen insanlar var. Yani öyle bir çağa geldik ki Tanrı'yla tanışmaktan daha popüler hale geldi. Kötü ruhlarla tanışmak, kötü ruhlar işte cin çağırma seanslarına katılmak. Bunlar çok daha moda hale geldi. Ve o yüzden bakıyoruz işte bunlarla bir anlaşma yaptığımızda, bu tür aktivitelere katıldığımızda sanki hayatımızda bir işaret alıyoruz gibi. Yani oradaydı o. Bir bileti var onun. Ona bir anlaşma yaptım diye düşünüyoruz. Yani şöyle de diyebiliriz. Evet, bir hayvan barınağına gidip belki çok kirli bir kediyi ya da köpeği evimize alıp götürebiliriz. Hı hı. Ve buna izin verdiğimiz zaman bizi kimse engellemeyecek. O köpek ne kadar hasta olsa da biz bunu alıp bakacağız. Bu kararı verdik. Ruhsal hayatta da böyle oluyor. Evet, Tanrı onların gücünü sınırladı ama gidip onunla iletişim kurmak istersek o zaman Tanrı irademize saygı gösterir ve biz ona dönene kadar Tanrı bu karara uzaktan saygıyla bakar. Tabii ki üzülür ama bu kararımızın sonuçlarını da görmek zorunda kalırız.
1: Müdahale etmiyor yani.
0: Evet.
1: Özgür iradeye bağlı olarak.
0: Tabii ki eder. Kilise, hı hı, aracılığıyla eder. Müjdeyi duyma aracılığıyla eder. Ama kişi kurtulmak istemezse kendisi bundan kesinlikle kurtulamaz.
1: O iş kişide bitiyor.
0: Evet. Yani irademize Tanrı her zaman saygı gösterecek. O yüzden ruhsal alemde o kadar çok imza atıyoruz ki her yere.
1: Çok dikkat etmeli evet, o zaman herkes.
0: Ve şunu anlamalıyız, yani yine Tanrı sözünde ne kadar az bilgimiz varsa o kadar aslında tehlikeli bir ruhsal hayat sürdürmek zorunda kalıyoruz. O yüzden elimizde harika bir süzgeç var, Tanrı'nın sözü ve ruhsal bir durumda bu sözü kullanarak biz orada doğru bir tavır ve doğru bir tutum takınabiliriz.
1: Sevgili dinleyiciler, Sayın Volkan Er'in bu konu üzerinde, ruhsal savaş üzerinde de kitapları var. Bu kitaplara Google aracılığıyla arama motorundan ulaşabilirsiniz. Değil mi? Yanlış söylemedim.
0: Evet, kesinlikle. Volkan
1: Bey. Şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden Sayın Volkan Er'le ruhsal savaş üzerine, görünmeyen dünyada neler oluyor bunun üzerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir aranın ardından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
2: Maranata.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Volkan Erli. Ruhsal savaş üzerine konuşuyorduk. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sayın Volkan Er, araya gitmeden önce ruhsal savaşta bu görünmeyen güçlerle alakalı değinmiştik, konuşuyorduk. Biz bu görünmeyen güçlere, cinlere ya da iblise nasıl kapı açıyoruz hayatımızda? Ne yapıyoruz da giriyorlar hayatımıza, bizi işliyorlar, olumsuz yönde işliyorlar? Bunlara nasıl sokuyoruz hayatımıza? Onlar ne yapıyorlar bizim ruhsal hayatımızda ve sonuçları ne oluyor? Bunları açıklarsak evet. eğer ve tabii kutsal kitapta da bize bununla ilgili söylenen sözler var mı?
1: Evet, en temel amacı bizi Tanrı'dan uzaklaştırmak. Ruhsal dünyanın, o kötü ruhsal dünyanın en büyük amacı bizi günaha sürüklemek, Tanrı'dan uzaklaştırmak ve Tanrı için bir kahin olarak hizmet etmemizi engellemek aslında. Çünkü onlar bizim potansiyelimizi biliyor. Tanrı'nın sözünü vaaz ettiğimizde Tanrı bizim aracılığımızla birçok insana kurtuluş götüreceğini biliyor. Ve o yüzden demek ki önce ruhsal doğumumuzu, yani Tanrı'ya gelmemizi engelliyor. Ve daha sonra eğer Tanrı'ya geldiysek, Tanrı'nın gücü bunu yendiyse, daha sonra da hizmet etmemizi, yani etkin bir şekilde ruhsal hayat sürdürmemizi engellemek istiyor. İşte günahla kirleterek. Dediğim gibi çok basit anlamda ya kendi soyumuzda bir kapı açılmış olabilir. Bizden önce kuşaklar falcılıkla uğraşmış olabilir, büyücülük yapmış olabilir, medyumculuk yapmış olabilir. Ve kendi hayatımızda da işte medyuma gitmiş olabiliriz. Birçok kişi de görüyoruz, kurşun döktürmüş oluyorlar. Anneleri çocuklarına yapıyorlar. Bu tür eylemler içinde olmuş olabiliriz ve Tanrı bir ışıksa eğer ve ışık gelip hayatımızı aydınlattığı zaman, o zaman bu yanlış ruhsal eylemler için tövbe edebiliriz ve Rabbin sözünün egemenliğine tekrar boyun eğebiliriz. Luka 11. bölümde 14. ayette kutsal kitap bize şöyle söylüyor. İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Yani adamın hayatında bir dilsizlikle ilgili bir ruhsal problem var ve İsa Mesih bunu kovuyor ve o özgür konuşmaya başlıyor. Ve 24. ayette şöyle söylüyor. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşir. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere diye seslendi. İsa daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara. Ve buradaki benzetmede İsa Mesih hayatı bir ev gibi bir benzetmeyle açıklıyor. Ve gerçekten hayatımızda bir ev gibi. Peki o evin merkezinde ve o evin efendisi kim? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Eğer efendi yoksa ve kendimizse o efendi hayatımızda, İşte kutsal kitap bize ne olacağını bir anlamda gösteriyor. Yani kötü ruhların ve cinlerin entelektüel bir bilgisi var. Yani o bizim soyumuzu ve o yaşadığı evi, o bedeni hatırlıyor, biliyor. Ve bizden uzaklaşsa bile tekrar bir bedene girmek için, bir eve girmek için aslında yüreğinde bir özlem duyduğunu kutsal kitap söylüyor. Ama sonra geliyor, tekrar girmek istiyor, bir bedene yerleşmek istiyor ama hemen onu yapmıyor. Bakıyor evin dışından, etrafına bakıyor, içeride ne var ne yok. Bir araştırıyor, bir plan yapıyor ve daha sonra bir daha çıkmamak üzere 7 kötü arkadaşını daha alıyor ve bir insanın bedenine yerleşiyor ve hayatına yerleşiyor. Ve kutsal kitap bunu örnekliyor. Çoğu zaman biz bir problemle uğraştığımız zaman aslında birkaç problemle uğraşıyoruz. Mesela eğer bir kibirle ilgili bir problemimiz varsa, kıskançlıkla ilgili de bir problemimiz oluyor. Ya da bağımlılıklarla ilgili bir problemimiz olduğu zaman korkuyla da ilgili problemimiz oluyor. Genelde kötü ruhlar birlikte hareket ediyorlar. Yani tek bir ruhla savaşmıyoruz çoğu zaman. Birkaç yardımcı da yanına alıp hayatımıza giriyor.
0: Birbirinin sonuçlarını doğuruyorlar, evet. O zaman. Yani 7 arkadaş dediği
1: Evet,
0: hani
1: kesinlikle.
0: Orada yani bizim aklımızda bir sorun varken çözemediğimiz vesveseyle, endişeyle başka bir şeyi daha sokuyor belki aklımızda. Sürekli kesinlikle. Ürüyor.
1: Kesinlikle ve bir çıkmazın içinde oluyoruz. Yani artık o ev bizim olmuyor. Yani biz o evde yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz belli değil. Yani o evin
0: bizi
1: merkezinde...
0: kim komuta ediyor?
1: Evet, irademiz yok sayılıyor. Örneğin eğer çok bir bağımlılıkla savaşıyorsak, o zaman hemen şöyle bir korku da hayatımıza geliyor. Ben bu bağımlılıktan daha güçlü değilim. Birçok insan bu bağımlılıklara yeniliyor. Ben bundan çıkamam diyerek bir korku da bizi hapsediyor. Ve bu ikisi bir araya geldiği zaman güçleniyor. Ama bir fark var. İsa Mesih geldiği zaman o ev tamamen temizlenebilir. Ama yeter ki İsa Mesih o evde olsun. İsa Mesih hayatlarımızda olsun. Çünkü kutsal kitap bize net bir şekilde söylüyor. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak yeryüzüne geldi ve gökteki bütün yetki ona verildi. Bütün göksel güçler bir anlamda o miras, Tanrı'nın mirası onda yeryüzüne geldi. Ve o yüzden İsa Mesih bir peygamberden farklı bir şekilde kötü ruhları kovarken, hastaları iyileştirirken yalvaran biri olmadı. Tam tersine yetkiyle, otorite olarak emretti ve cinlere çıkmasını buyurdu. Ve burada bu işlerle bile onun Tanrı'nın oğlu olduğunu, onun yaratan olduğunu, onun peygamberden çok üstün bir kişi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve o yüzden İsa Mesih hayatımızı davet ettiğimiz zaman işte orada ruhsal hayatımızda yeni bir şey başlar. Ruhsal hayatımız yenilenir ve o bizim hayatımızı böyle saran, çetrefilli birçok ruhsallık kendiliğinden otomatik olarak düzelir. Çünkü oraya yaratıcının kendisi efendi olarak eve gelmiştir ve o geldiği zaman gerçekten evimiz temizlenir. Yeter ki biz kapılarımızı açalım. Yeter ki biz kapılarımızı açalım ve İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza, yani evimize davet edelim, kalbimize davet edelim ve o geldiği zaman evimizde hiçbir karanlık kalmaz, hiçbir kötülük kalmaz ve o gerçekten bizi özgür kılar.
0: Demin sözünüzün arasında İsa için İsa Mesih peygamberden de üstündür dediniz. Hı-hı. Üstünlük derken neyi kastettiniz?
1: Evet. Bir peygamber bir insan olarak yeryüzüne gelir, bir anneden babadan doğar ve Tanrı'nın mesajını iletir. Ancak durumlara karşı yetki, otorite onda değildir. Tanrı'nın kendisindedir. Ve bir hasta için dua edecekse ya da cinleri kovacaksa o her zaman Tanrı'dan yardım ister, aracılık eder.
0: Peygamber.
1: Peygamber. Ama İsa Mesih'e baktığımız zaman aracılık hizmetinden çok farklı bir şekilde davrandığını net bir şekilde görürüz. Örneğin Lazar diriltirken bir peygamber orada dua ederdi. Lazar lütfen diril, işte Rab dua ediyorum derdi. Ancak İsa Mesih hiç dua etmedi ve tam tersine Lazar'a buyruk vererek, Lazar dışarı çık diye 4 gündür mezarda olan bir adama seslendi.
0: Yine, ölmüş bir insana.
1: Ölmüş bir insana. Yine cinleri kovarken tek bir sözle çık içinden dediği zaman cinlerin hepsinin çıktığını, hastalara dokunduğu zaman hastaların iyileştiğini net bir şekilde görüyoruz. Ve buradaki işte Mesih aslında bizi zorluyor. Kim böyle, tarihte kim böyle birisi var? Hangi peygamber böyle davranabildi? Sanki otoritenin kendisi olarak konuştu. Otoritenin kendisi olarak emretti her zaman. Hiçbir yalvaran olarak Mesih'i göremezsiniz. Ve en nihai olarak da Paulus da söyledi. Ölümü yenerek, dirilerek aslında onun tanrısal doğası apaçık bir şekilde dünyaya gösterildi. O yüzden kurtuluş Mesih'in ismindedir. İsa Mesih'in ismindedir. Onu hayatımıza davet ettiğimiz zaman Tanrı'nın egemenliğini davet etmiş oluruz. Ve elçiler dedi, bu isimden başka göğün altında insanları kurtaracak başka hiçbir isim yok. Çünkü bütün kurtuluş bu isimde bize verildi. Ve onu hayatımıza davet ettiğimiz zaman gerçek bir değişim, sonsuz hayat bizim yüreklerimize gelir. Ve kutsal kitaba göre de bu yeniden doğmaktır. Ve yeniden doğduğumuzda o bütün kötü ruhsal etkilerden özgür kılınarak yeni bir hayata başlarız. Ve bu da kutsal kitaba göre aynı zamanda sonsuz bir hayattır.
0: Ben şunu anladım. Şimdi öyle bir ruhsal savaşın içine girdiysek, görünmeyen güçlerle bir diyalogumuz, birlikteliğimiz olduysa bir kere hayatımız bir karmaşaya dönüyor. Bütün sorunlar sorunları doğuruyor. Evet. Mutsuzluk, huzursuzluk, tabii, belki hastalık, tabii, maddi problemler, doğru, kişinin neye karşı zaafı varsa, evet, belki bize onları yaşatıyorlar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunlarla savaşmak için de Mesih'i merkezimize evet. almamız gerektiğini söylediniz. Peki aldık diyelim Mesih'i hayatımızın merkezine, dua ettik, tövbe ettik. Bir daha böyle şeylere bu tip işlere girmeyeceğimize söz verdik. Merkezimizde sen varsın Mesih dedik. Peki iman etmiş kişilerin içinde sizin bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz bu ruhsal dünyadaki olaylarla nasıl mücadele ediyor bir imanla? Evet. Yetkisi var mı? Çünkü insanız. Mesih için, İsa Mesih için peygamberden üstündeniz, peygamber değildiniz. Belki Mesih bunları yok etmiş olabilir ama bizler yaratılmışlarız, insanız. Biz iman ettik. Ne yapacağız peki? Şimdi, nasıl korunacağız?
1: Tabii ilk olarak Elçilerin İşlerini okuduğumuzda onların İsa Mesih gibi davrandığını ve İsa Mesih'in otoritesini nasıl kullandığını görüyoruz. Aslında Rabbin istediği şey, tabii çocuklarımızdan da bunu bekleriz. Babasının otoritesine sahip olsun. Yani babasının sahip olduklarının farkında olmayan bir çocuğu kim ister? Kendi oğlunun babasının gücünden uzak, babasının güçsüz olduğunu düşünen bir çocuk kim ister? Aslında Tanrı da biraz böyledir. Hatta biraz değil, kesinlikle böyledir. O kendi otoritesini bize vermiştir. Çünkü kusar bizim yüreğimizde var. Ve Mesih insan bedeninde geldiğinde kusar onu mesetti ve bütün bu yetkiyi kusar aracılığıyla onun hayatına geldiğine göre aynı kusar bizde de etkin olduğunu kusar kitap söylüyor. Demek ki otoriter olan taraf biz olmalıyız ama maalesef bunu kaybettik. Elçilerin işlerinde bunu görüyoruz. Otoriter olanlar korkulması gereken ruhsal alemde elçilerdi. Ve Pavlus'un seyahatlerinde Kıbrıs'ta müjdeyi durdurmak isteyen büyücü Beryeşu bir anda Pavlus tarafından azarlandı ve 3 gün göremeyerek bir anda müjdeyi durdurmak isteyen o pozisyondan uzaklaşmak zorunda kaldı. Yani hep onu görüyoruz. Otorite olan taraf öğrencilerdi ve kiliseden aslında beklenen şey bu. Otoritenin kilisede olması gerekiyor ve bu yüzden Efesler 3.10'da kiliseye bu yetki verildi. Bu bilgelik, bu bilgi bütün ruhsal aleme kilise aracılığıyla verilsin diye aslında Efesler mektubunda açıkça bildirildi. Bu yüzden şunu anlamamız gerekiyor. Mesih de yeniden doğduysak her zaman sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Ama öyle bir ilacımız var ki, öyle bir bizi aklayan ve o günahı işlememiş pozisyona getiren bir ilaç var ki, o da Mesih'in kanıdır. Mesih'in kanı dün, bugün ve sonsuza dek bizim günahlarımızı bağışlamıştır ve örtmüştür. O yüzden hatalarımız var. Evet, benlikte yaşıyoruz. Bir zayıf bir bedene sahibiz ve bir sürü ayartı var. Hatalar yapıyoruz ama Mesih'in kanına tekrar yaklaşıp tövbe ederek tekrar Tanrı'nın gücünü hayatımızda etkin olarak işlemesini isteyerek aslında yenilenerek tekrar o aklanmış pozisyonumuza tekrar kavuşabiliyoruz. Ama şunu kaçırırsak, Tanrı'nın çağrısını kaçırırsak hayatımız tövbe, günah, tövbe, günah üzerinde bir ikilemle devam edecek. Şimdi Tanrı bizi kurtardı ama aynı zamanda bizi kendi hizmetinde kullanmak istiyor. Yani bizim büyümemizi istiyoruz olarak. Yani çocuklarımız doğuyor ama bakıyoruz ki çocuklarımız hiç büyümezlerse o zaman burada bir sorun olduğunu göreceğiz. Ve yani o fizikte, biyolojide de büyüme durduysa orada ölüm var artık. Ve ruhsal olarak da böyledir. Ruhsal olarak büyümek bütün o ruhsal problemlerin tek cevabıdır. Tanrı bizi çocuğu olarak çağırdı. Aynı zamanda bu hizmetini de bizim aracılığımızla yerine getirmek istiyor. Ve biz bunu göremezsek, bu çağrıyı fark edemezsek, büyüyemezsek ruhsal olarak tabii ki hayatımızda birçok problem olacak. Bedenimizin zayıf kalması gibi ruhumuz da zayıf kaldığında birçok problem yaşayabileceğiz ve birçok saldırıya da açık hale geleceğiz. O yüzden ruhsal büyüme, yani babasının yanında olan bir çocuk gibi sürekli büyüyen, babasının otoritesiyle yaşayan bir çocuğun sağlıklı gelişimi gibi, biz de Tanrı ile beraber yürürsek ve Tanrı ile beraber büyürsek ve Tanrı'nın amaçlarını yakalarsak, o zaman hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok ve elçilerde bunu görüyoruz. Elçiler korkmadılar ruhsal olarak. Tam tersi, korkulması gereken kişiler onlardı. Ama onların yaptığı şey Tanrı'nın vizyonunda ve sözünde yaşamak ve gün ve gün Tanrı'nın sözünde büyümekti aslında. Ve elçilerin hayatında onu gördüğümüze göre elçilerden gelen ardıl bir kilise olarak biz de onları izlemek aslında en büyük görevimiz.
0: Sayın Volkaner, programımıza katıldığınız için, bizi bu ruhsal dünyadaki ruhsal savaşla nasıl mücadele edileceğini dinleyicilerimize ve bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Sanırım gene kiliselerimiz ve pastörlerimiz, evet, bu tip sorunları olan ruhsal savaş içinde olan kişilere yardım, evet, için ellerini, kesinlikle, uzatacaklardır. Kesinlikle. Bundan şüphe duymuyoruz. O zaman biz hayatımızdaki boşlukları Tanrı sözüyle, hı-hı, doldurmak üzere,
1: evet,
0: ilerleyelim, hı-hı, diyoruz. Hı-hı. Sevgili dinleyiciler, bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Volkan Erdi. Kendisiyle çok güzel bir program yaptık. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esen kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.